Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan

0: فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: ست مجالس المؤمن الضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال كما قال. Metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize makbul olan toplulukları, makbul olan yerleri, makbul olan meclisleri beyan ediyor. Şöyle buyurmuş, sittü mecadise, altı meclis vardır. Arapçada meclis, oturulan yer demek. Yani topluluktan kinaye olur, insanların toplanmalarından. Altı toplantı vardır, insanların toplaştığı altı yer vardır ki, el-mü'minun daminun alallahu teala, ma kâne fî şeyin minhâ, bunların içinde herhangi bir şey olursa, mümin orada Allah'ın hıfzu emanındadır. Allahu Teala Hazretlerinin hıfzu emanındadır. Bu toplulukların içinde birisinde bulunursa mümin hıfzu emanda olur. Yani Allahu Teala Hazretleri onu korur. Kefili olur Allahu Teala Hazretleri. O meclislerde yapılan şeyleri de Allahu Teala Hazretleri bağışlar. Nedir bu meclisler? Kitabın kendisinden hadis-i şerifi takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Burada bir kelime atlanmış. Fî şey'in minhâ'dan sonra fî sebilillâh kelimesi geçecek. Bir. Bir de dâminun alallâhi teâlâ men kâne fî şey'in minhâ diyor. Men başka bir rivayette ma diye geçmiş. Yani men olursa o kimse ki bu meclislerden birisinde olur demek. Ma olursa o şey ki bu meclislerin birisinde vuku bulur demek. Manada küçük bir değişiklik oluyor. Biz her ikisini de başında açıklamıştık. Yani bu meclisler, bu topluluklar makbul topluluklardır. Allahu Teala bu topluluklara katılanları sever ve o topluluklara katılmış olan insanlara büyük hayırlar gelir gibi bir mana anlayacağız. Şimdi bunları sıralıyor. Birisi burada atlanmış olan, şerhte mevcut bulunan fî sebilillah, Allah yolunda bir toplulukta bulunursa insan, Allah onu korur. Allah onun kefili olur. Allah onu hıfz-ı himaye eder. Allah vekili olur bu kimsenin. İnsan nasıl Allah yolunda olur? Fî sebilillah nasıl olur? Bir ribatin, ya bir kalenin, bir hudut karakolunun içinde Müslümanların bekçiliğini yapar. Öyle olur. Yahut ev kıtalin, fiilen düşmanla çarpışan bir grubun içinde vazifesini yerine almış olur, çarpışmakta olur. Allah'ın hıfz-ı emanında, Allah onun kefili olmuş, vekili olmuş bir kimse oluyor bu. Bir. Altı tane sayacak böyle. Birisi Allah yolunda bir toplulukta, savaşta veyahut bekçilikte olan Müslüman. İki, ikincisini sayacak şimdi. Fî mescidi cemaatin, bir cemaatle namaz kılınan mescitte olan kimse. Yani şurası cemaatle namaz kılınan bir mescit mi? Evet. Cuma kılınan bir mescit mi? Evet. İşte böyle bir mescitte bulunan bir kimse. Yani bir köşeye çekilmiş, böyle herkesin bilmediği bir yer değil de, cemaatle namaz kılınan, cuma namazı kılınan bir mescitte böyle insan bulundu mu, Allah-u Teala Hazretleri de onun kefili, vekili olur. O da ne mutlu. Ve inde maridun, bir hastanın yanında bulunduğu müddetçe, yani bir hastayı beklemek suretinde efendim ona hizmet etmek gerekir. Hastalar yatar, altı temizlenecek, gıdası verilecek, ilaçları içirilecek, başında beklenecek. Geceliğin o uyur ama sen uyanık beklemen lazım ki belki uyanıverir de bir şey olur diye. İşte o beklemek makbul bir bekleyiş oluyor. Allah-u Teala sevdiği için bu altı zümrenin içine giriyor insan. Veyahut da sırf ziyaret için gitmiş olursun. Demek ki bir hastayı insan ziyarete gitse, o hastane odasında ziyaret müddetince bu Allah'ın

hırs-ı emarında oluyor. Makul bir halde bulunuyor. Ev fi cenazetin, bir cenazeye yapılan hizmette bulunuyor ise, yani cenaze namazını kılmak, alıp onu kabristana kadar götürmek, alıp kabristanda kabre indirmek, gömü vermek, son hizmetini yapmak. Müslümanın Müslüman üzerinde bazı hakları vardır. O haklardan birisidir bu. Bir Müslümanın cenazesi ortada kalsa, kimse meşgul olmasa, o beldede ne kadar Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen Müslüman varsa hepsinin yakasına yapışılır, hesap sorulur. Sen bu Müslüman kardeşinin son vazifesini niye yapmadın diye. İşte öyle bir cenaze şeyinde bulunan kimse de Allah'ın kefil olduğu kimselerdendir. Ev fi beytihi, yahut evinde bir köşeye çekilmiş. Neden çekilmiş? İnsanlardan uzlet ediyor da kendi dinini, efendim, ibadetini yapmayı, ahiretini kazanmayı düşünerek köşeye çekilmiş, uzlette. Ona da Allah şey yapar. Ev inde imamın nuksitin yuazziruhu ve yuvakkiruhu. Bir adaletli liderin, adaletle tabaasını idare eden önderin, hükümdarın, hüküm sahibinin, güç sahibinin, sultanın, bir saltanat sahibi zatın yanında adaletle hükmetmek nasıl olur? Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerine uygun hükmetmekle olur. Öyle yapan bir kimsenin emrinde bulunuyor ve ona tazim ediyor, onu tevkir ediyor, ona hürmet gösteriyor. Onun maiyetinde bulunduğu müddetçe, bak İslam nasıl bir itaat şuuru şey yapmış, Allah-u Teala Hazretlerinin kefil olduğu bir kimsedir. Bu kefil olmaktan maksat nedir? Bu kefil olmaktan maksadı şöyle izah etmiş: İnnehu yüncihi min ehvalil kıyameti ve yudhilhu dares selame. Allah-u Teala ona kefil oluyor. Ne demek? Yani kıyametin sıkıntılarından, üzüntülerinden, tehlikelerinden o kimseyi korur da darüsselam olan, selamet diyarı olan, esenlik diyarı olan, yurdu olan cennet-i alaya dahil eder. Cennete sokar. Kefalet o. Yani ondan murat. Bu meclislerde bulunan insan demek ki cennetlik insan olur demek oluyor netice itibariyle. O halde neymiş? Allah yolunda cihad eden, hudutta bekleyen veya bir fiilen çarpışan. Bir. Efendim, ikincisi neydi? Cemaatle namaz kılınan bir mescitte bulunan. Yani namaz kılmak için gider insan oraya, ibadet için gider. O kimse. Üçüncüsü bir hastayı bekleyen veya ziyaret için yanında bulunan. Veya dördüncüsü bir cenazeyi takip eden, cenazenin son hizmetlerini yapmakta olan, o grupta bulunan. Efendim, veya kendi evine çekilmiş, tek başına uzet edip ibadetle, zikirle, fikirle meşgul oluyor. Veyahut adaletli bir liderin, hükümdarın maiyetine girmiş, ona hürmet ediyor, buyruğunu tutuyor. Bu altı sınıfa Allah-u Teala Hazretleri ahiretin sıkıntılarını göstermez, korktuklarından emin eder, cennetine dahil eyler. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel hasletleri cümlemize nasip eylesin. Diğer hadis-i şerif, kıyametin alametleriyle ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş: Sittun min eşratis saati. Altı şey vardır ki bunlar kıyametin şartlarındandır. Yani alametlerindendir. Bir şart olur, ondan sonra arkasından meşrut gelir. O halde kıyametin eşratı demek, onlar vuku bulacak, ondan sonra kıyamet gelecek demek. Onun için olacak. Tıpkı koyunların, efendim, sakalı hastalığı mı diyorlar, neyse, ruam hastalığı mı, burunları böyle akar akar ondan sonra ölüverir, şiddetli bir hastalık, yani salgın hastalık geldi mi ondan sonra o sürüden hayır çıkmaz. O koyunların tutulduğu o hastalık gibi insanları tutup öldüren bir, böyle bütün insanlara sari bir hastalık, bu olmadan kıyamet gene kopmayacak. Ve en tavdirer rumu ve binakdil ahdi. Ve Rumlar ahitlerini bozarak zulmedecekler, kadredecekler Müslümanlara. Feyesirune bi semanine benden. Ve 80 bayrak ile gelecekler. Tahte küllü bendin isna aşere elten. Her bayrağın altında 12 bin insan olacak. Hücum edecekler Müslümanlara. 12 bin kişi olacak bir bayrağın altında.

0: altında. Bunların hepsi de 80 tane olacak. 960 bin kişi hücum edecek Müslümanlara. Şartlarından birisi de buymuş. Bu kıyamete ait alametleri bu hadis-i şerifte öğrendik. Öğreneceğimiz bir şey daha var. Bir insan öldü mü onun kıyameti koptu. İnsanın kendi kıyameti ne zaman? Kendisinin ölmesi. İnsanın kendi kıyametinin alametlerine baksın insan. Bu şartlar ya kendi zamanında olur ya olmaz. Saç sakal ağarmaya başladı, bel bükülmeye başladı, ayak tutmamaya başladı, dizde romatizmalar başladı. Bunlar ne? Bunlar işte o kıyamet alametleri. Bir gün gelecek, ondan sonra o olmayacak, bu olmayacak derken kıyamet kopacak. Ne yapalım o zaman? Ahirete hazırlan. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir maaşlı insan tutmuş. Her gün gelip kendisini ikaz eylesin diye. Nasihat etsin diye. Para da veriyor üstelik. Nasihat. Nasihati parayla kendisine ettirtiyor. Eskiden herhalde bu adete bağlı olarak padişahlar cuma namazına çıkıp gidip gelirken bağırırlarmış oradan. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye. Hazreti Ömer mührüne bir de yazdırmış ki kefa bil mevti vaizan, ya Ömer ölüm sana nasihatçi vaiz olarak yeter ey Ömer diye mührünü, vesikayı yazıyor, altına bastığı zaman o cümleyle karşılaşılıyor. Yani her zaman gözü önünde olsun diye mührüne kazıtmış o cümleyi. Ölüm sana nasihatçi yeter, ölümden ibret almıyor musun? Gözünü açsana, etrafındaki insanlar ölüp ölüp gidiyorlar. Sen sanki burada ebedi mi kalacaksın? Bir gün gelip sen de gideceksin manasını daima hatırlasın diye. Bir de bir arkadaşım vardı benim, talebem. Saatinin üzerine el mevtu hakkın yazmış. El mevtu hakkın. Saat kaç diye saatini çevirip baktığı zaman ölüm haktır. Ölüm bir gün başına gelecek. Bunda hiç tereddüt yok. Muhakkak başına gelecek maalesef. Onun için biz kendi kıyametimize bakıp şey yapalım. Tabii bunlarda da büyük ibretler var. Kıyametin bir büyük alametleri vardır. Bir de küçük alametleri vardır. Bunlar çeşitli hadis-i şeriflerde mufassalan bildirilmiştir. Bu kıyamet alametlerini okuduğu zaman insan zamanımızda kıyametin yaklaştığını anlıyor. Kıyametin zamanı çok yakın. O küçük alametleri insan okuyunca demek ki kıyametin artık ahir zamandayız, yani kıyametin gelmesi yakın diye şey yapıyoruz. Hazreti Ömer onu şey yaparmış, maaşlı bir adam tutarmış. Orayı bağlamadım. Sakalında ak belirince bir gün o adam gene nasihate gelince sen bundan sonra bana gelme artık demiş. E ne oldu ya Ömer demiş, yani ilk önce sen söylüyordun, vazifelendirmiştin beni de, ne oldu, ben bir kusur mu işledim gibi herhalde sormuş. Yok demiş, ak geldi artık. Sakalıma ak düştü, saçıma sakalıma ak düştü. Besbelli ki işte ölüm yakın, artık senin ayrıca bana ölümü hatırlatmana, nasihat etmene lüzum kalmadı gibi bir şekilde izah etmiş. Oh, bizim saçımız sakalımız bembeyaz oluyor da yine alem, yine ol alem, devran yine ol devran. Allah uyanıklık nasip eylesin. Birdenbire gelir ölüm. Bahtiyarlar var ama, önceden haberdar olan bahtiyarlar var ama onlar zaten ölüme hazırlıklı olduğu için Allah onlara önceden bildiriyor. Gafil insan birdenbire gelir ölümü. Bir hacı abi anlattı. Tekirdağ müftüsü eski, bizim hocalarımızdan, hocamızın hocasının da erkek kardeşiymiş. Kaç gün önceden söylemiş vefatını, felanca gün öleceğim diye. Ve o gün ölmüş. O gün ölmüş. O demek iyi insanlara Allahu Teala Hazretleri kavuşma zamanında bildiriyor. Ama kötü insanlara ansızın gelir. Ansızın. Çünkü o Allah-u Teala Hazretleriyle dost değil ki, Allah'ın yolunda gitmiyor ki Allah-u Teala Hazretleri ona şey yapsın, bildirsin. O yürüyüp giderken birdenbire bir günah üzerinde ölüm geliverir. Artık benim biraz daha yaşatım da bundan sonra tevbe edeyim de iyi insan olayım demek kâr etmez. Firavun bile dillere destan, bir insana kızdık mı firavun gibi deriz yani. Dillere destan adam, o bile gark olacağı zaman denizde la ilahe illellezî amenet bihi benû İsrail dedi. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan başka bir mabut olmadığını o da kabul etti ama iş işten geçtikten sonra tam boğulacağı zaman. Onun için insan kendi kıyametinin şartlarını dikkat etsin, gözlesin de tevbe etsin. Accilû bit tevbeti kabler mevt. Ölümden evvel tevbeye acele edin. Ölüm 80 yaşından sonra gelir diye bir şart yok. alır yiğidin alasın, divane eyler anasın, gelinlik kızların saçın, teneşirde yıkar ölüm diye, öyle bir ilahi söylerlerdi. Babası dedesi durur da küçük çocuk gider. Hastanın başında bekleyen ölür de hasta sağ salim çıkar. Kimin öleceği belli olmaz. Onun için yarına çıkacağımıza garantimiz yok. Daima tevbe üzere olalım. Daima abdestli olalım. Daima şuur üzere olalım. Daima Allah-u Teala Hazretlerinin istediği hal üzere olalım. Günah üzere ölümün bize gelmesinden sakınalım, çekinelim, hazer edelim. Günahlara dalmayalım. Tam o günah anında insan yakalanırsa, Allah korusun, insan nasıl ölürse öyle bazı olacak. Nasıl ölürse ahirette öyle kalkacak. O hal üzere ne kadar beraber. Bir günah üzere ölmüş, o günah hali üzere kalkıyor. Napoli diye bir şehir var. Yanında bir yanardağ var. Bu patlamış. Onun yakınında eskiden bir tarihi şehir varmış. Efendim Pompei diye adını veriyorlar. Bu yanardağın bütün lavları birden çöküvermiş. Yani külleri, ateşleri şehrin üstünü örtüvermiş. Birden bir an içinde, yani çarşıdaki çarşıda, evdeki evde, efendim işteki işte, hepsi öyle donmuş olduğu gibi kalmışlar. Şimdi kazı yapıyorlar, külleri süpürüyorlar, ayıklıyorlar, şey yapıyorlar. İnsanlar çıkıyor, çarşıda elini ötekisine uzatmış, berikisi teraziyi tutuyor, ötekisi bilmem oturmuş, ötekisi berikisiyle konuşuyor. Aynen dondurulmuş gibi yani anında, hani bazen böyle bir film çevrilirken şu sahnede durduruyorsun, aynen öyle duruyor ya film şey yaparken. Durdurulmuş gibi, aynen öyle. Öyle kötü şeyler de anlatıyorlar ki, öyle günahlar üzerine öyle birden inmiş tepelerine azabı Allah-u Teala Hazretlerinin. Allah insanları yanıltmasın, şaşırtmasın, uyanıklık nasip eylesin. Daima ölüme hazırlıklı olmak lazım. Rabiatül Adeviye rahmetullahi aleyha sabahleyin çıktı mı kendisine dermiş ki, ey Rabia, kendi kendine sesleniyor. Bak bugün son günün. Akşama erişmeyeceksin. Akşama gelinceye kadar öleceksin. Hadi bakalım ona göre hazırlık yap dermiş. Tabii ben artık akşama sağ çıkmayacağım, öleceğim diye abdest alır, namaz kılar, oruç tutar, bilmem ibadet eder, taat edermiş. Akşama tabii ölmez diye. Akşamleyin de bu sefer hadi dermiş. Akşama sağ çıktın ama sabaha çıkmayacaksın. Gece öleceksin dermiş. Öyle öyle ibadetle geçirmiş vaktini. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize uyanıklık ihsan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmek, salih ameller işlemek nasip eylesin. Hüsnü hatime nasip eylesin. Yani sonunun insanın iyi olması cümlemize nasip olsun.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Akra dinliyorsunuz.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl, taptaze, ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Arefe gününde, yani bayramdan bir gün önce oruç tutmak çok sevap. O kadar sevap ki bir sene önceki, yani Kurban Bayramı'nın arefesinden Kurban Bayramı'nın arefesine, bir sene önceki günahları, o bir senelik günahları affedeceğini Allah'ın Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Bir de önümüzdeki bir senenin, geçmiş ve gelecek senenin günahlarını affedeceğini bildiriyor. Tabi insanın gelecek senesinin günahlarının aff olması ne demek? Bir sene daha yaşayacağı anlaşılıyor. Demek ki böyle bir müjde de var. Doğrudan doğruya Allah onun ömrünü bir sene daha uzatır demiyor Peygamber Efendimiz. Ama gelecek senesinin de günahları olursa onlar da affeder deyince anlaşılıyor ki demek ki Allah-u Teala Hazretleri ömrüne bereket verecek ve böylece efendim bir sene daha yaşayacak gibi bir manada seziliyor. Yani sezmeyi

0: yoluyla çıkıyor. Onun için kardeşlerime mümkünse Arefe günü oruç tutmalarını, ama bu arada da tabii Arefe'ye kadarki günlerde de oruç tutarak, sadaka vererek, ziyafet çekerek, zikir yaparak, Kur'an okuyarak, efendim yani her türlü hayrı ve ibadeti yapmayı fırsat kollayıp, eline fırsat geçince yaparak bu ayın günlerin, bu ayın bu güzel günlerinin sevaplı geçmesine, efendim kardeşlerimizin gayretli olmasını ihtar ediyorum, hatırlatıyorum. Çok kıymetli günlerde bulunuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri hayırlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi ahsen ve etem olarak makbul eylesin.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en eftali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla, çok büyük bir problem elinde değildi. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi, namazdan önceki olması gereken gibi, işte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar, bunlar olmayınca tabiatıyla insanlarda sorunu olmazlar, eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine,

çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمرض.

0: المغرم والمأثم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan edelim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El-mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El-khaliqul bari'ul musawwir. El-ghaffarul kahharul vehhabur razzakul fettahul alimul kabid. El-basitul khafidur rafi'ul mu'iz. El-muzillus semi'ul basirul hakemul adl. El-latiful khabirul halimul azimul ghafurul şekurul ali. الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbana atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.

0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.
1: اللهم her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
1: Allah'ım ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
1: Allah'ım beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

hacı biraz tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa, Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan, dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti menistata ileyhi sevilâ. Efendim, gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Her kim ki hac yapmak için hacı olarak veyahut ömre yapmak için ömreci olarak çıkarsa beldesinden, o diyara doğru yolu tutturmuş gidiyor. Ne olur? Tekrar evine dönünceye kadar, evinden çıktı, tekrar evine girinceye kadar her bir adımı için ona 1000 hasene yazılır. 1000 ne demek? Milyon demek. Bizim eskiden dedelerimiz milyon kelimesini bilmezlerdi. Milyon kelimesi başka yerden gelmedir. Allah 1000 bereket versin. O milyon demek yani. 1000 kere 1000 milyon ediyor. O 1000 milyon manasında. Burada da elfe elf ediyor. Arapların da demek ki söyleyiş tarzı bizimki gibiymiş. Bizimki de Araplarınki gibiymiş. Her bir adımı için evine dönünceye kadar Allah 1000 hasene verir. 1000 günahını siler. Ve her bir adımı için 1000 derece derecesi yükseltilir. Hacca gidenler veya ömreye gidenler. Ne güzel. Hac ve ömre, bir önceki hac ve ömre ile aradaki günahların kefaretine vesiledir.
1: Akradaşım, yoldaşım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetü'n nettekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: جناب پیغمبر buyuruyor ki إذا أخذت مضجعك yatacaksın artık yatma vakti geldi فقل yine de ne diyeceksin? اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَنْ يَحْضُرُونَ Mahluk yalnız biz değiliz. Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın mahluku. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğimiz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Allah'ın Celle ve Ala'nın ve onun Resulü'nün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Benim görmüyoruz onları. Onları da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyor ki اَعُوذْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَيْقَابِهِ Gadabından, ikabından ve ibadının şerlerinden, senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. Bu şerli ibad kullarından ve min hemezat-ı şeyatın, bir de şeytan denilen mahluklar var ki, onları da göremiyoruz. Onların da insanlar üzerinde ezası vardır. Hemeze, hümezetül hümeze var ya, eylüllikülü hümezetül hümeze, bu hümezeden hümezeden ki, insanları incidici hareketleri var. Şeytanlar, gerek ruhan, birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar, bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Mümkün olmuyor hepsi için. İnanılır demek ki bu şerri ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkılmak için diyecektin ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ اَعْمَةِ مِنْ غَرَبِهِ وَاِقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap, öyle yap. اِنَّهُ Tahkikşan, la yadurruk. Bunların hiçbirisi sana zarar verir. Bu duayı yap, okudun yaptın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı. Zarar verir. Ve tabi zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Mughire'den bu hafta. İzzettehene ahadüküm, el yebde bi hacibeyi. Bunlara karşı ben okumuyorum, yatmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, bilmeyen çok. Namazı da yok, bir şeysi de yok. Yeter.

Kaldırtılır, sabahında kaldırtılır, kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bunu diyorsa, yap ben Peygamber'in sözünü dinler, buna uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamber'ine iktida ile olur. Peygamber'e iktida edemedikçe, uyamadıkça, ona tabi olamadıkça, kuru kuruya Müslümanlık olur. Onun için şimdi buyuruyor ki, size tehene ehadüküm, koku sürünmek, yağ sürünmek. Üzüsü ikram etti, ya kendin sürünecektin. Fel yebde mihacibey, evvela kaşlarına sür. Gerek koku, gerek yağlanırsın. Burada çünkü yağlanma da uyuşuyorlar, sıcak memleketlerde yağlanma, güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara, muhafız oluyor. Bundan dolayı hissetli yağlanırlarmış öyle. Evvela kaşlarına yağlan. فَيْنَّهُ يَذْهَبُ بِسُّدَعْ Bu kaşları kokuyla yağıt başkayla yağlamak, baş ağrısını giderir. Suda, baş ağrısı. وَذَٰلِكَ اَوَّلُ مَا يَنْبُتُ عَلَىٰ اِبْنِ آدَمٍ Güneş. İnsan olduğunda ilk biten tüy de kaş olur. İlk biten tüy, kaş. Kaşlı bir şey. اِذَا اَتْلَيْتَ رَكَاتَ مَالَكَ Bu iki ibaredir burada. اِذَا اَتْلَيْتَ Umuma hitaptır. İzâ etteyti, karşısında Ümmü Seleme var, ona hitaptır. Bu şimdi Ümmü Seleme o zaman gitti, o da etteyti diyordu. Şimdi bugün âmmeye hitaptır. İzâ etteyte, sen ödediğin vakitte, yaptığın vakitte. Ne? Zekâte mâlike, malının zekatını verdiğin vakitte, malının zekatını verdiğin vakitte, fakat ezhevet, ezhebde anke şerri. O malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi malın da şerri var. Çünkü Karun'u bugün yerin altına sürükleyip yuvarlayan şerri mal. Hala gidiyor. Bu yananların, yangınların, hırsızların, bilinen birçok şeylerin başlıca sebepleri zikatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah muhafaza. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, et değilse zekate malik, malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu, korkma gari. Bir şey olmaz senin malına. Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır. Ne olur? Dünyada ömrün, paraların peşinde koşuyordun, kurtuldun. Şimdi onlar da dön Allah'a artık. Allah. Fakat ezhep de anke şerrehu. O malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Onun için zekatını verdin mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun. Memleketin fakir fukarasını nisaba katmamak, onlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük, en büyük çirkinliktir. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir, en büyük felakettir. Onun için sen 1/40'ını vereceksin. 1/40'ınla bu memleketin fakirah fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, bu fakirin daha fakir olmasına demek gözünüyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha halk ediyor ki, o da senin burnundan getiriyor bunu ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya, bir cezalıyı halk edecek işte. Bir belalıyı halk edecek. Ben demek ki bunlar nereden geldi diyerek. اِذَا اَتْلَيْتَ الزَّكَاتَ Yine ayrı bu. Siz sen malının zekatını verdiğin vakitte فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyor. Zekatını vermekle vazifen neyse İslam'ın vazifesi yardım, Allah'a kulluk, mahlukuna yardım, bunu yapmış olur. وَمَنْ جَمَعَا Şimdi kim? Ki topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Müslümanların efendim hukukuna tecavüz ederekten. Mesela bugün faizi hiç kimse hesaba katmaz. Malını haram ettiğin vakitte. Bir kazan sütü mü var? Bu bir kazan sütünün içine biraz ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Gelse içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenle ne kadar halalın varsa da haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. وَمَنْ جَمِعَ مَالًا حَرَامًا Böyle faizlerle, hukuku nasır riayet etmeyerek toplanan paralarla, Sünnet sadaka. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım bol bol zekat, sadaka, hayr, hasenat. Oo ne iyi adam diyor. Maşallah. لَمْ يَكُنْ لَهُ ف۪يهِ اَجْرٌ Ona hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Ve kâne aleyh isruhu. Üzerine günaha bakılır. Bunun için asıl işin kökü Lokman'ın helal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde
lokmanın halallığının çok tesiri vardır. Lokmalar da haram karışınca

Çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmaları, haram paralar karışıyor. Bu haram paralarla beslenen çocuklar da işe yaramıyor mesela. Allah affetsin diyeyim. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ Bunun için helal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki, efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün layak da bir tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selametten başı tercihidir. اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ Şimdi müezzinlik başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı okuma. Büyük bir nimet. Hüve amudullah. Müezzin Allah'ın bir direğidir. Dinin bir direğidir yani. Dinin amud direk. Niye direk diyor? Çünkü bütün kubbeler, duvarlar, şeyler hep o direk üzerinde durur. Direğini aldın mıydı? Direk bugün de metondan yapılıyor. Şundan yapılıyor, neden yapılıyor? Bu direği aldın mı? Göçme nasıl hasıl oluyor da? Demek ki müezzinler ezanı okumazsa din de çöker. Onun için müezzinleri amudullah, Allah'ın dininin direkleri diyerekten tavsiye ediyormuşlar zaten. Müşek, teşbih burada. Teşbih, yahfuzul bina, nasıl binayı muhafaza ediyorsa altını üstünü. Müezzin de Müslümanların vakitlerine böylece muhafaza eder. Neden? Minel belâin nazil, gökten nazil olacak belalar vardır. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bir. Vel haciri minel habbi kema fi hadis enes izâ ezzene fi karyetin izâ üzzine fi karyetin emenehallâhu min azâbihi. Bir köyde ezan okunursa Allah-u Teala o köyü ezanın hürmetine azabda muhafaza eder. Şimdi eskiden Müslümanlar bu ezanı okuyup da bu devlete nail olmak için gayret gösterirlermiş. Bedava ama, para da yok. Sırf Allah rızası için ezanı ben okuyayım da sevabına nail olayım diyerekten. Bugün paralarla ezanlar okunuyor. Bu paralarla okuduğumuz ezanlara bile dikkatsizlik olduğu görüle gelmekte. Halbuki büyük bir nimet. Ve izâ tekaddemel imam. Ezanı okudun müezzin efendi, cemaat toplandı. İmam efendi de geçti yerine. Tekaddemel imam. Ve nurullah. Allah-u Teala bak ne güzel teşbih ediyor Cenab-ı Peygamber. Bu da Allah'ın bir nurudur diyor. Kendisi de geçmiştir. Bu hepimize her zaman bir derttir. Biz yalnız beş vakitte imama uyup arkasından yat, yat, kalk, kalk onu biliyoruz. Halbuki asıl buradaki nizam, uyuma nizamıdır. Büyüklerine uyup ona tabi olmak nizamıdır. Nasıl ki namazda Allah-u Ekber dediği vakitte rüküye varıyoruz, Allah-u Ekber dediği vakitte secdeye varıyoruz. Bu Allah-u Ekber'in yerini ne derse onu da yapmak vazifesiyle mükellef iken Allah'a zikretin. Yani çok acıdır ki. Onun için bugün çocuklarımızı birçok şeyler var ki bunları caydırmak için aldatırlar ve çocuklar genç tabii arkasını bilemiyor şimdi. Dönme. Ben baba gitmeyeceğim buraya diye zorlananlar da oluyor böyle. Sebebi bilmiyor ki imam nurullah'tır. O nurullahı keşfetmek için kazanmak için ne kadar servet versen olmaz işte. Bu Allah'ın bilmemesi. Ve izzet tevettis suhuf. Saflar sıralandı imam kendi önüne geçti. Eba suhuf tehi erkanullah. Bu safların üzerinde. Ne de erkan. Allah'ın erkanı rükne olarak da. Binaenaleyh febâdirû ilâ amûdillâh. Siz müezzin olmak gayret edin. Faktebisû bin nûrillâh. Allah'ın nurundan da nur almaya çalışınız. İmam efendi durur ona. Yüz rahmet tepesinden aşağı. Cenab-ı Hakk'ın görmeyiz yüzünden. Yine geride kalan cemaate peyderpey taksim olur. Sağ daha mukadder, sol daha biraz aşağı. Saflar birinci saf, ikinci saf böyle gider. Onun için ön safta imamın arkasında yer alabilmenin sevabı da ona göre fazladır. Ekânü ve erkânallâhi fil ardı. İnanın siz yeryüzünde Allah'ın erkanı olarak namazlarınızı cemaatle edaya çalışınız saflar halinde. Ezanın ne faydası var? İzâ ezzenel müezzin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi harace şeytan minel mescid. Şeytan artık orada barınamaz. Birinci şeydi, Allah neden barınamaz? Allah-u Ekber'in nuru onu yakar. O nurdan yakılmamak için kaçmak, işte kaçar. Bir de onu duymamak için kaçar. Allah'ın büyüklüğünü izah eder. Ha? Kaçar. Harace şeytan minel mescid. Mescidden şeytan kaçar. Çünkü şair-i İslamiyye'dendir.
Daha 1300 küsur 1400 senedir Allahu Ekber sedası. İlk ezan Cebrail Aleyhisselam okumuştur. İlk

0: ezanı Cebrail aleyhisselam'a konuştur. Adem aleyhisselam dünyaya indikten sonra. Adem aleyhisselam dünyaya gelmiş. Yalnız korku da gelmiş kendisine biraz. Kimse yok artık. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Allahu ekber, Allahu ekber diyerekten Adem aleyhisselam'ın yanında bir ezan okumuş. İlk ezan oradan kalmadı.
1: Allah Allah.
0: Ya. Yani ezan okuduğu vakitte şeytan mescitte duramaz. Lehu kusasın bir süratle kaçar yani. Süratle kaçar. İlâ teketel müezzin. Bitti ezan. Artık korkusu kalmadı. Korkusu kalmayınca yine döner demiş. İlâ ekâmel müezzin. Bu sefer Allahu ekber, Allahu ekber diye kâmet başlar. Kâmet başladığı vakitte yine duramaz. Harece minel mescit yine kaçar. Ki bu ezanın nurundan kendini kurtarsın. Bitti mi ezan? Reca yine gelir. Gelir hatta ye'diyel mer'el müslüme fi salati. Namazındaki müslümana gelir. İşte malından, dünyasından, evinden, barkından, şusundan, busundan vesveseler verir ona. Vesveseler verir. O da şimdi o vesveseler kapılaraktan acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, okudum muydu, okumadım mı diye bir şehir içer. Fe'edikul beynehu ve beyne nefsi. Kalbiyle nefsi arasına şeytan dağılındı. La yedri ezade fi salati evne kasa. Dört mü kıldım, beş mi kıldım, üç mü kıldım? Şaşırır. وَاِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ Yeni Cenab-ı Peygamber ümmetine acıyarak baktınız ki böyle bir vesvese var içerisinde, şaşırdınız. Üç müydü, dört müydü, beş müydü diyerekten şey veremiyorsunuz. Secde değil. Hüküm verirsin, üçte bir iklersin, dört olur. Kalkarsın, iki rekat daha ne var? Secde yaparsın selamdan sonra. İki secde daha yaparsın. Yani bunu Allah kabul eder, eksikse de fazlası da. فَلْيَسُدْ Seyyideteyn ve vecalizün kable en yüsellim. Selam vermeden evvel diyor burada. Sonra yüsellim. Ondan sonra selam verirsin diyor. Halbuki bizim mescidimize göre selam verir. Ondan sonra ona ayır. Hadislerde yine ayrıdır. İzâ iradallahu azze ve celle bi abdin hayran. Ne var? Bir kuluyla hayır murad ediyorsa isti'ameluhu. Bunu istiğfar kullanır. Tabii bu hem bir söz. Ashab-ı kiram bundan bir şey anlayamamışlar. Demişler ki, ya Resulallah, nest'amelehu, nedir bu istimal diye. Gal, yehdihi ilel ameli salih. Ona ameli salihe hidayet eder. Bu artık iyi işler işlemeye başlar. Namazında, niyazında, ibadetinde, hayrında, hasenatında iyi işler bulur. Kable mevtihi, ölmezden evvel bu iyilikler kendisine nasip olur. Sümme yakbiduhu ala zalik, bu iyilikler üzerine de ruhu kabdolur. Demek ki ne bakımdan hayır var ne? Buna hayırları devletmiş olur. İzâ eznebel abdü. Şimdi günahlar var ya, beşeriyet kızası. Günah işlediği vakitte kul ne olacak? Nükkite fî kalbihi nükteten. Kalbinde bir siyah leke hasıl. Sonra fû intâb. Aklı başına geldi. Tövbe ya Rabbi nasıl oldu da ben bunu yaptım diyerekten. Tövbe ettiği takdirde suk ile o temizlenir. Silinir. Yıkanır, temizlenir. Fîn âde. Fakat bir tane daha yaptı. Bir daha yaptı derken zâdet bu kararlı lekeler, siyah lekeler çoğala çoğala hatta tuazzâme fî kalbi, kalbi istilâ eder. Kararır kalbi. Kalbin kararı yoksa kellâ berrân. Urân denilen katlinerlik, siyahlık oraya yapışır kalır. Ondan sonra kendini toplamanın imkanı olmaz. Vaaz etsen kulağına girmez. Söylesen kulağına girmez. Bu beyazdır desen karadır der. Neresi beyaz onun der. Karadır desen ya beyaz görmüyor musun der. Bu kadar tersine döner işler yani. Allah muhafaza etsin. Çünkü günahların ağırlığı çok fenadır. Günah işlememek mümkün değil. Belki işler insan. Ama derhal arkasından tövbeyi yapıp bir daha yapmamaya çalışır. Hiç yapmazsan daha âlâ. Niçin? Günahları yapmakta en büyük şey gaflettir. İnsan gaflete düştüğü vakitte ne yaptığını bilmez, yapar günah. Ama o gaflete düşmemek için kendin Allah-u Teala'nın kulu olduğunu ve Allah-u Teala'nın murakabası altında bulunduğunu unutmamak lazım. Bu senin gözcün yani. Rasıt, gözcün. Seni gözlüyor. Hiç meleklere lüzum yok. Deftere, kitaba hiç lüzum yok. Allah-u Teala hepsini biliyor. يَعْلَمِ السِّرَّ وَاَقْلَى Melek açıklıkını bilir, içtekini bilmez. Ama Allah-u Teala içtekini de biliyor. Niyetin neyse onu da biliyor. Niyet saklı bir şeydir. Kimse anlamaz. Allah onları da biliyor. Yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne gibi kuruntularım da varsa bunların hepsi emine Allah'tır. Bunu öyle bil ki Allah-u Teala'nın nezareti altındasın. Binaenle nasıl olur da artık Allah-u Teala'nın yasak ettiği günahlara içtihar edebilirsin. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 13 Mayıs Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız, güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağımız bir programda sizler de mesajlarınıza katılabilirsiniz bize. 0501 630 3030 Akramobil hattımız, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriğe Akramedya sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bakalım sayfamızda hangi başlıklar, haberler var. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşen doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılı olan 1 Safer 1448, 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Gürşen ise doğumlarının 91. yıl dönümü olan 13 Safer 1448, 27 Temmuz Pazartesi günü hatimler ve özel programlarla yad edilecek. Bu programlardan biri Elazığ'da Doğuş İşrak İbadeti Buluşması adıyla gerçekleştiriliyor. Önceki yıllarda Çanakkale'de, Gelibolu'da yapılmıştı. Bu yılda Elazığ'da gerçekleşecek program 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayıp dualarla tamamlanacak. Bu programa, yani Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.meci.org.tr adresi üzerinden kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Haberimizin başında aktardığımız gibi Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gürşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri ise akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan habere geldiğinizde haber içerisindeki link üzerinden kolaylıkla bir form aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bir yandan da tabii hac günleri yaklaşıyor. Hicri takvime göre de 26 Zilkade sabahına eriştik kıymetli dinleyenlerimiz. Bu ayı tamamlamak üzereyiz. Kurban ve hac ayı olan Zilhicce'ye yaklaşmaktayız. Zilhicce ayının ilk 10 gününün kıymetine dair pek çok önem atfedilmekte. Hadis-i şeriflerde de geçiyor ki Mahmut Esat Gürşen hocamızın sohbetlerinde de bu günlerin değerlendirilmesi, mümkün ise hacca gitmeyenler için Arefe gününde oruç tutulması gibi tavsiyeler var. Bu özel içerikleri de yayınlarımızda sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Hac yolculukları başladı, kafileler yollara düştü ve varanlar ibadetlerini gerçekleştirmeye başladı. Son kafileler de yola çıkmak üzere. Hacca giderken manevi hazırlıklar Akra Medya'nın sosyal medya paylaşımları arasında yer alıyor bu sabah itibariyle. Bu hazırlıklar ise şöyle sıralanmış: niyetimizi gözden geçirmeli, kırdığımız gönüller varsa onarmalı, helalleşmeliyiz. Kalbi yüklerden arındırmak için bolca istiğfar etmeli, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeden önce bolca salavat getirmeli ve nafile ibadetlerimizi arttırmalıyız şeklinde 5 maddede sıralanmış hacca giderken manevi hazırlıklar bunlar. Maddi anlamda yani sağlık yönüyle dikkat edilmesi gerekenlere dair önerileri de daha belki haberlerimizde, programlarımızda paylaşmıştık. Dilediğiniz her an Akre Medya'nın Hacı Kurban Haber kategorisinden de bu özel içerikleri bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ayrıca 24 saat boyunca Kabe yayınını, Harem-i Şerif canlı yayında yine Akre Medya'dan takip edebilirsiniz. Araçlar menüsü ya da sayfadaki Kabe ikonuna tıkladığınızda burada Harem-i Şerif canlı sekmesinden takip etme imkanınız var. Şu anda yayını açtığımızda da saat 8.35 burada ve 32 derecelik bir hava görünüyor ekrandaki bilgilerde ve Kabe'yi tavaf eden müminleri görüyoruz canlı olarak izlediğimiz görüntülerde. Tabii Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Birçok şehirde kurban pazarları kuruldu. İstanbul ve büyük şehirlere de kurban girişleri başladı. Bazı dikkat edilmesi gerekenler hatırlatılmış. Kurbanlık seçiminde nelere dikkat edilmeli? Hayvanın küpesi kontrol edilmeli. Küpe numarası ile yaş, ırk ve yaşı bilgileri sorgulanabilmekte. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar tercih edilmemeli. Hayvanların canlı ve sağlıklı görünmesine dikkat edilmesi de gerekiyor. Bazı kriterler var tabii. Bununla beraber vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenler için Mahmut Esat Coşan Vakfı Kurban Organizasyonu 21. yılına ulaştı. Çok daha evvelce kurulan Duha Çiftliği ile Türkiye'de kesilecek kurbanlıkların aylar öncesinden tedarik edilmesi ve bakım süreçlerine geçildi. Böylece kurbanlıklar dini ölçülere uygun şekilde hazırlanmakta. Diğer yandan vekalet işlemlerinde birkaç seçenek var. Dileyenler Endonezya'da dağıtılmasını ya da oradaki hak sahiplerine ulaştırılmasını talep ederken, dileyenler Türkiye'deki dağıtımlar için vekalet verebiliyor. Burada da küçükbaş ve büyükbaş seçenekleriyle beraber ilerlerse kurban etinin yarısını kendilerine alma ya da tamamını hak sahiplerinin ulaştırılması için vekalet verme gibi seçenekler var. Türkiye'de 47 ilde belirlenen noktalarda teslimat yapılıyor kendilerine yarısını almak isteyenler için. Ayrıca dilerlerse vekalet verenler ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ya da dağıtım süreçlerine gönüllü olarak katılma imkanı söz konusu. Bu seçeneklerde vekalet işlemlerinin de yapılabildiği duha.global web adresi üzerinde yer alıyor. Diğer başlıklarla devam edelim programımıza. TÜİK istatistiklerle aile 2025 bültenini yayımladı. Dikkat çeken veriler var. Rakamlara göre, bu sonuçlara göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde ortalama hane halkı yüksekliği, büyüklüğü en yüksek il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. En düşük olan illerse Tunceli, Giresun ve Çanakkale olarak sıralanıyor. Öte yandan Türkiye'de kendilerini en fazla ailelerini mutlu ettiğini belirten bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında %15'te çocuklar ilk sırada. Onu eşleri, anne babaları ve torunları takip ediyor. Aile büyük bir mutluluk kaynağı olarak gösterilmiş. Ama diğer yandan hanelerde de azalma rakamlarda dikkat çekici bir durumda. 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3 kişiye inmiş durumda. Toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturuyor. Yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı ise 2014'te %14 iken geçen yıl %20'ye yükselmiş durumda. Ekonomi sayfalarında ise yenilenebilir kaynaklara dair veriler paylaşılmış. Türkiye yenilenebilir enerjiye yatırımları arttırdı. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ardından ilk kez deniz üstü yenilenebilir kaynak alanları için düğmeye basılıyor. Açıklamada Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirlendiği belirtildi. Yine açıklamada Türkiye'nin geçen yıl rüzgar enerjisinde 2 gigawattlık kurulumla rekor kırdığı belirtilirken bu yıl sonuna kadar yeni kurulumlarla 2,5 gigawatt seviyesinin aşılması hedefleniyor. Güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi ise günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı yine bir diğer veriye göre. Akçakale'de pasaportlu geçişler başladı. 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi. Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar gümrük kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler yeniden gerçekleştirilmeye başlandı. Trafik kural ihlallerinde düşüş yaşandı. Yeni trafik düzenlemesi sonrası ihlallerde düşüş olduğu görülüyor. Geçen yıl oranla makas atma %92, hız ihlali %58 ve drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21,5 düşmesi yeni kurallara uyumun arttığını ortaya koydu. Yine belgesiz araç kullanımı %31, seyir halinde cep telefonu kullanımı %28 oranında düştü diyor. Hakikaten dikkat çeken ve sevindiren rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Doğuda kış şartları halen etkin. Tabii bazı yüksek noktalarda karla mücadele çalışmasının yapıldığı yerler var. Mayıs ayının yarısına ulaştığımız bu günlerde karla mücadelenin sürdüğü yerler var. Onlardan biri de Muş. Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif köy yolu ekiplerin yaptığı 10 günlük çalışmayla ulaşıma açılabilmiş. Karla mücadele ekipleri grup köy yolunda iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüttü. Yer yer metrelerce karın olduğu alternatif yol 10 gün süren zorlu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Burada tabii iş makinelerinin boyunu kat kat aşan kar yükseklikleriyle karşılaşılıyor. Dolayısıyla yolların açılması çalışması da bir hayli sürüyor. Bölgede çalışan ekipler Mayıs'a rağmen hala 10 metre yaşayan kar kütleleri var. Bu yolu ulaşıma açmak için 10 gündür çalışma yapıyoruz. Zorlu bir kış mevsimi yaşandı. Özellikle yağmur ve kar şeklinde devam eden hava şartları nedeniyle kar kütleleri buza dönüştü. Ekskavatörlerle buz kütlelerini kırarak yolu açtık. Zor bir yıl geçirmiş olduk diyor.
2: Yol durumu.
3: Bu bilgilerden sonra trafik durumuna göz atalım. İstanbul için evvela baktığımızda şu dakikalarda %65 dolayında bir yükten söz edebiliriz. Anadolu yakasında Şile yolu Alemdağ Ömerli yönünde sol şeritte yaşanan bir kaza nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı durumda, geçmiş olsun diyelim. Avrupa yakasında D100 Haramilere Ambarlı yönündeki araç arızası yine trafiğin yoğunlaştığı bir başka not olarak karşımıza çıkıyor. Seyahat süreleri de paylaşılmış. Avrupa yakasından Anadolu'ya seyredenler için Beylikdüzü Avcılar istikameti 48 dakika, Sefaköy Şirinevler 6 dakika, Topkapı Çağlayan 12 dakika, Zincirlikuyu Altunizade 3 dakika kadar sürüyor. Ancak Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler için göz attığımızda ise Kartal Kozyatı arasının 40 dakika olduğunu görüyoruz. Uzunçayır Altunizade arası ise 23 dakikaya uzanıyor. Bu dakikalarda göz attığımızda değerli dinleyenlerimiz. Köprü katılımlarında tabii yoğunluklar artıyor. Tem üzerinde Samandıra'dan itibaren yavaşlayan trafik Çamlıca

geçişlerinden sonra dur kalk vaziyette ilerliyor. Her iki köprü için de benzer bir durum söz konusu. %65 dolayında bir yoğunluk var İstanbul genelinde. Diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle listelenmiş günlük yol durum bülteninde: İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşak kollarında, Mersin Çeşmeli Otoyolu Çeşmeli Kız Kalesi kesiminde, ayrıca Nevşehir, Kayseri, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Tosya güzergahlarında ve bir de Artvin Erzurum yolu üzerindeki 20 tünelde çalışmalar olduğunu görüyoruz günlük yol durum bültenine göz attığımızda. Mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Yeni sabahı uyandıran Allah'a şükürler olsun. Allah her işimizi kolay eylesin duasıyla katılmış Şenur Hanım. Teşekkür ediyoruz mesajları için. İkram Doğan, Karabük'ten ulaşan arkadaşımız, hayırlı sabahlar diliyoruz demiş. Araçtan bir fotoğraf sanıyorum henüz ekranımıza düşmedi. Hayırlı bereketli sabahlar ve hayırlı işler diyor Firdevs Hanım mesajında. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz. Daha pek çok mesaj var. Onları da paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler de yazın lütfen. 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Eserin ardından tekrar buradayız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900.
3: Çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini belirten Bayçın, bu sürecin genellikle isteksizlik, dalgınlık ya da motivasyon eksikliği olarak yorumlandığını söylüyor. Özellikle mükemmeliyetçi yapıya sahip bireylerde bu durumun daha yoğun hissedildiğini söyleyerek, en doğru kararı verme baskısı kişiyi zihinsel olarak yorabiliyor dedi ve bu durumu düzene koyabilecek bazı önerileri şöyle paylaştı. Günlük rutinler oluşturmak, önemli kararları günün erken saatlerinde almak, gereksiz seçenekleri azaltmak, dijital molalar vermek, uyku düzenine dikkat etmek, aynı anda çok fazla işi yönetmeye çalışmamak, gün içinde kısa zihinsel dinlenme araları planlamak. Özellikle düzenli uyku ve planlı yaşam alışkanlıkları zihinsel enerjiyi korumada önemli bir rol oynayabilir. Modern yaşam bireylerden sürekli hızlı düşünmelerini, üretmelerini ve seçim yapmalarını bekliyor. Ancak zihinsel kaynaklarımız tabii sınırsız değil, gün içerisinde de belli bir yoğunluktan sonra yorulmuş oluyor. Kişinin kendi sınırlarını fark etmesi, dinlenmeye alan açması, zihinsel yükünü yönetmeyi öğrenmesi, ruh sağlığının korunması açısından da önem taşıyor, dedi. Kas uğruna sağlığınızı heba etmeyin haberini görüyoruz gazetede. Spor salonları ve kayıt dışı satış kanalları üzerinden hormon içerikli ürünlerin reçetesiz şekilde temin edilmesinin yaygınlaşması toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit. Türkiye'de bazı ürünlerin kullanımı küçük yaşlara kadar düştü. Spor salonlarında satılan ve özellikle gençler tarafından kas kütlesini artırmak için kullanılan bu ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kas gelişimini hızlandırmak ve kısa sürede fiziksel performans artışı sağlamak amacıyla kullanılan ya da böyle lanse edilen bu ürünler, bilinçsiz ve denetimsiz şekilde tüketildiğinde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çöl tozu ve bahar alerjisi birleştiği bugünlerde Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı ve bahar aylarının polen etkisi söz konusu. Hava kalitesindeki düşüşün alerjik rinit ve astım hastalarında şikayetleri artırabileceği uyarısı var. Bahar alerjisi bulunan kişilerde görülen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler toz taşınımı ile birlikte daha şiddetli hale gelebiliyor. Halk arasında bahar yorgunluğu olarak bilinen halsizlik, isteksizlik durumunda polen alerjisiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda uyku bozukluğu, ders başarısında düşüş gibi etkiler dahi söz konusu. Çöl tozunun astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlarla yaşlılar ve çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, toz taşınımı ve polen yoğunluğunun arttığı sabah ve öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkmak zorunda kalan alerjik bünyeli kişiler maske kullanmalı. Polen ve toz parçalarının solunum yollarına ulaşmasını böylelikle engelleyebilir. Eve geldiğinde giysiler değiştirilmeli. Saç ve yüz

0: bol suyla yıkanmalı veya duş alınmalı. Pencereler polen ve tozun yoğun olduğu saatlerde kapalı tutulmalı. Araçlarda polen filtreli klimalar tercih edilmeli tavsiyesinde bulunuyor. Tabii toz taşınımının demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sebebiyle tarım alanlarında, okyanus ekosisteminde doğal bir gübre görevi söz konusu. Bu faydalı olan tarafı, ama buna beraber tabii insan sağlığı üzerinde bazı istenmeyen etkileri de söz konusu olabiliyor.
1: Hava durumu.
0: Dün bazı şehirlerimizde yoğun sağanak yağışlar etkili olmuştu. Özellikle Samsun'da, Çankırı'da, Bolu ve Yozgat'taki sağanak yağışlar yer yer bazı noktalarda sele dönüştü diyebiliriz. Bugün içinde yine bu iller ve ülkemizin kuzey ve doğu hattı için yoğun yağış uyarılarını görüyoruz. Meteorolojinin paylaştığı bilgilere göre Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışlar özellikle bugün için kuvvetli olabilir uyarısı var. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenmekte. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayıp batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın içinse yeniden bir sıcaklık düşüşü ve kuvvetli yağışlar söz konusu beklentiler arasında. Bazı illerimiz için en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 23, Sakarya 27, İzmir ve Denizli 29, Antalya ve Adana 26, Ankara 23, Eskişehir 25, Konya 27, Bolu ve Kastamonu 21, Düzce 26, Samsun 23, Trabzon 20, ki buralarda yine kuvvetli sağanak yağış uyarılarını görüyoruz. Erzurum ve Kars 15, Malatya 23, Diyarbakır 25 ve Şanlıurfa 29 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Hayırlı sabahlar İstanbul'dan, tüm dostlara selamlar diyor Mehmet Kuşçu beyefendi. 73 rakamını eklemiş mesajına ve bu rakamın amatör telsizcilikte selam manasına geldiği bilgisini de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir güne bismillah, hayırlar fethola, şerler defola, hastalar şifa bula ve her iş kolay ola duasıyla mesajını aktarmış. Akrayla da hanelerimiz şen, gönüllerimiz huzurla dola diye de eklemişler. Ne güzel. Teşekkür ediyoruz Necla Hanım'a da bu güzel katkısı için. Başka kimler yazmış bakalım. Yağmurun yani bereketin yağdığı bir Erzurum sabahından tüm dostlara, arkadaşlara selamlar. Özenle hazırlanmış içerikleriyle bizleri özel hissettiren Akre ekibine teşekkürler diyor. İlkeli yayın anlayışıyla beraber manevi dünyamızda da katkıları olan programlar için de teşekkür ederiz demiş. Ayşe Hanım'ın mesajı böyle. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız. Başka kimler var bakalım? Şanlıurfa'dan dinleyicimiz Sadık Turanoğlu, selam, dua ve muhabbetle hayırlı bereketli günler demiş. Ahmet Ören, Ankara'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasında. Fatma Hanım İzmit'ten, Betül Hanım Konya'dan yazmış. Arkadaşlarımızın Duha Kurban Organizasyonu gönüllülerinin aldığı nefes ecri reziller olup hacıların dualarıyla birlikte kabul olsun inşallah diyerek Konya'dan selamlarını iletmişler efendim. Teşekkür ediyoruz onlara da. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Bir sonraki bölümde yine aktarmayı sürdürelim. Sizler de yine yazın lütfen dilerseniz. 0501 630 30 30'a bekleriz. Hadi bir eserden dinleyelim, ardından tekrar buradayız.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Bir mucit, bir icat.
0: Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün toprağın kıymetinden söz edeceğiz. Toprağımızı tanıyor ve seviyor muyuz? Toprak, yeryüzünün yüzeyini kaplayan, bitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini içeren, organik ve mineral maddelerin karışımından oluşan bir tabaka. Toprak, bitkilerin yetişmesi, suyun depolanması, besin maddelerinin sağlanması ve birçok canlıya yaşam alanı sunması gibi önemli fonksiyonlara sahip. Toprak ve yaşam arasındaki bağlantı da çok yönlü. Toprak, bitkilerin büyümesi için gerekli besin maddelerini sağlar ve suyun emilimini destekler. Bu sayede bitkiler beslenir ve büyür, dolayısıyla toprak, bitkilerin hayatta kalması için hayati öneme sahip. Aynı zamanda toprak birçok canlının da yaşam alanı. Toprağın içinde yaşayan organizmalar, toprak ekosisteminin bir parçası ve toprakta bulunan besin maddelerinin döngüsüne katkı sağlıyorlar. Toprağın faydalarından söz edelim. İnsanlar da topraktan doğrudan ve dolaylı olarak faydalanır. Tarım, besin üretimi için toprağın verimliliğine dayanır ve toprak, inşaat ve mühendislik projelerinde temel bir malzeme olarak kullanılır. Ayrıca toprak, karbon depolama ve suyun temizlenmesi gibi çevresel işlevleri de yerine getirir. Dolayısıyla toprak, doğal yaşamın devamı için hayati bir öneme sahiptir ve insanlarla doğal çevre arasında güçlü bir bağlantı oluşturur. Yaşam kaynağımız olan toprağı yeterince tanımıyoruz. Toprak öyle kompleks ve mükemmel bir eser ki, bünyesine aldığı her tohumun özüne uygun ürün veriyor. Topraktaki minerallerden söz edelim. Her bitki yaklaşık olarak topraktan aynı maddeleri, yani azot, fosfor, potasyum, bakır, alüminyum, kükürt, demir, mangan, bor, molibden alsa da toprak salatalık, domates, ayçiçeği, erik, armut, üzüm, pamuk, buğday gibi yapı ve tat bakımından birbirine benzemeyen ürünleri ortaya çıkarır. Bunu sağlayan, toprakta yaşayan binlerce farklı mikroorganizma, böcek, bitki ve bunların etkileşimleri. Hele ki sağlıklı bir turba, yani torf toprağı ya da organik olarak zengin yeşillikler içinde bir çayır toprağı ise. Toprak bozuldukça bu ilişkiler ve iletişim ağında da çözülmeler olmakta. Kurak bir bölge

Bitkideki toprak çoraktır. Üzerinde bitki yetişmez, un gibidir. Granüllerini bir arada tutan mikroorganizma, miselyum, böcek, bitki, ağaç, kök salgıları olmadığı için dağılmış haldedir. Ekosistem, çoklukla var olur. Çokluğun oluşturduğu ahenk, düzen ve uyumun olduğu ortamda toprak sağlıklı olur ve ürün verir. Bir orman ekosisteminde bulunan ağaçlar, kuşlar, böcekler, solucanlar, omurgalı omurgasız orman hayvanları, yerüstü kaplayıcı bitkiler, ağaçları kaplayıcı bitkiler, miselyum ağının oluşturduğu mantar çeşitleri ve benzerleri, tüm bunların artıkları hem birbirini besleyen hem de yaşamlarını destekleyen bir hayat formu oluşturur. Bütünden eksilen her birim ormanın zayıflamasına sebep olur. Toprağı sevmeliyiz çünkü toprak yaşamın temel kaynaklarından biri. Besin kaynağıdır. Bitkilerin büyümesi ve beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini içerir. Bu sayede toprak, gıda üretimi için temel bir kaynaktır. Doğal dengedir. Toprak birçok canlının yaşam alanıdır ve toprak ekosisteminin bir parçasıdır. Toprakta bulunan organizmalar doğal dengeyi korur ve biyoçeşitliliği destekler. Toprak, suyun tutulmasına ve filtrelenmesine de yardımcı olur. Bu sayede toprak, sellerin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması için önemlidir. Toprak, karbon depolama konusunda önemli bir rol oynar. Karbonun toprakta depolanması, atmosferdeki karbondioksit seviyelerini dengeler. Toprak, mineral ve ham maddelerin kaynağıdır ve inşaat malzemeleri gibi birçok alanda kullanılır. Bu ve benzeri sebeplerle toprağın değerini bilmeli ve korunmasına önem vermeliyiz. Toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunması, hem insanların hem de doğal çevrenin refahı ve doğal dengesi için önemlidir. Günün dosyasında bugün toprağın kıymetine dair bu bilgileri paylaştık. Bu bilgiler için Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'e teşekkür ediyoruz. Haberi ayrıntılarıyla Akrem Medya'da da bulabilirsiniz.

0: Saatlerimizde 9.13'ü gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Radyomuzun sesinin ulaştığı her yerde arkadaşlarımızın duası kabul, ibadeti makbul olsun. Duha Kurban Organizasyonu gönüllülerine ve bu organizasyonun paydaşlarına Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Paylaşmış olduk. Başakşehir'den selamlar, sevgiler. Alaaddin Dağ Bey'in mesajı efendim. Başka kimler ulaşmış bakalım. Dinleyenlerimiz pek çok şehirden güzel dualarla yazıyorlar. Kayseri'den Mustafa Gündüz, burada da güneşli bir Kayseri sabahı var. Herkese hayırlı sabahlar ve dualarda buluşmak üzere derken, Şanlıurfa'dan Bekir Berlik, sabahımız hayır olsun inşallah demiş. Kayseri'den yine bir başka dinleyicimiz Fatma'nın mesajını da görüyoruz. Her sabah sizleri dinliyoruz. Evimizde Akri'yi her daim misafir ediyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Ve tabii bu güzel mesajlarını, dualarını paylaşan dinleyenlerimize de. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra mobil hattımız olan 0501 630 3030'a yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Yayına gelen içerikleri, programları, dosyaları, görsel ve video galerileri Akra canlı yayınlarına ve Harem-i Şerif canlı yayınında Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 45.41, avro 53.30 lirada, altının gramı ise 6.880 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım. Günün sohbeti 9.30'da yayında olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen emanete riayet etmeyi ve doğru sözlülüğü anlatıyor. En güzel rehber...

0: Kur'an-ı Kerim'deki surelerin anlamları ve muhtevasına ilişkin bilgileri paylaştığımız programımız 9.50'de sizlerle. Ardından yine bu sabahta Son Peygamber ve İslamiyet programını dinleyebileceksiniz. Sesli kitap programımız Okudukça 10.50'de uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da yayına geliyor. 13'te ana haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından konuklarıyla Aynadaki İnsan programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası var. Makul meclisler ve kıyamet alametleri bugünkü sohbetin konuları arasında. 16.15'te Evrensel Ahenk, 17'de Endonezya'nın konuşulacağı Gez Gör İbret Al programımız. Gönül dostu alim Mehmet Said Kutku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Şerh-i Mesnevi 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Akran. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam. Farkında ol, Akra dinle.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak sohbet etmek istiyorum. Taberani tarafından rivayet edilmiş, Allah rahmet eylesin o hadis alimine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resuluhu fe eddu ize tümintum ve astaku ize haddestum ve ahsinu civare men caverekum. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Bakın ne güzel bir ümitlendirici başlangıç var hadisi şerifin başında. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İn ahbettum en yuhibbekumullahu ve resulüh. Eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, ne kadar güzel, istemez olur muyuz? Canımız feda, her şeyimiz feda. Zaten her şeyimiz Allah'tan, her şeyimiz Allah yoluna feda olsun, Resulullah'ın aşkına, yoluna feda olsun her şeyimiz. İsteriz tabii. Onu o halde can kulağıyla dinleyelim. Ne emrediyor arkasından? O sevgiyi kazanmak istiyorsanız şunları yapın diye emrediyor. Fe'eddu ize tümintüm. Size emniyet olunduğu, güvenildiği, size bir emanet verildiği zaman siz o emaneti geriye iade ediniz, veriniz. Ve astaku izâ haddestüm. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Ve ahsinu civare men câvereküm. Sizin etrafınızda oturan, bulunan insanların hakkını verin, komşuluğunu güzel yapın. Onlarla münasebetlerinizi iyi eyleyin manasına. Bunların hepsi kolay. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yapabileceğimiz şeyler. O halde biraz üzerinde duralım, açıklayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, size bir şey emanet olunduğu zaman onu ödeyiniz, geriye veriniz. Tabii emanet bahis konusu olduğu zaman emanet nedir diye bir soru sorulacak. Onun izahı önemli bir konu. Emanet çünkü çok geniş bir kavram, derin manalar taşıyan bir kelime. Emanet en basit manasıyla, sizin de hemen şu anda anladığınız, kabul ettiğiniz manasıyla, birisinin size bir zaman için koruyiver şunu diye verdiği bir parayı veya eşyayı veya daha başka bir varlığı. Geriye gelip, hadi artık sana verdiğim şeyi bana geri ver, o benim diye, senin yanına bir müddet için bırakmıştım ya, emanet bırakmıştım ya, işte onu geri ver dediği zaman vermek. Şimdi bu bir tabii en basit manasıyla hatıra gelen bu bahis konusu. İslam'ın emirlerinde tabaka tabaka, mertebe mertebe, derece derece, yücelerden yücelere doğru, aşağılardan yukarılara doğru her insanın gönlüne ve seviyesine hitap eden bir hal var.

Yani Allah'ın emrini dağdaki çoban da anlar, kendi seviyesine göre uygular. Çok büyük bir filozof, çok büyük bir alim de anlar, o da kendi seviyesine göre uygular. Tabii akılları nispetinde Allah'ın o emrinden manayı çıkartırlar, irfanları nispetinde uygularlar. Ona göre de tabii sevapları çok olur. Tabii birisi sana malını vermiş, hani filanca kardeşine gidiyor, komşusuna, tanıdığına, akrabasına, dostuna. Bunlar, şu sandık senin yanında kalsın, ben gelince alacağım. Gelinceye kadar evde kimse yok. Telef olabilir, çalınabilir, alınabilir. Bu sende kalsın. İşte bu bir emanet. Veyahut daha başka şeyler. Yani ben bir misalle böyle söyledim. İşte bu emanetler, adam geri geldiği zaman ver sandığımı deyince, çekmecemi, kasamı deyince tabii verilmesi lazım. En basiti bu. En basit toplum içindeki emanete efendim riayet etmek, emaneti korumak, ondan sonra da sahibine vermek deyince hatıra gelen bu. Bunu mümin insan böyle yapar. Münafık ne yapar? İmanı zayıf, dışı mümin, içi bozuk insan ne yapar? Vermedin öyle bir şey der, yok der, kayboldu der, efendim telef oldu der. Yani emanetin üstüne yatar. Emaneti sahibine geri vermez. Tabii bu bir çeşit hırsızlık, bir çeşit büyük haksızlık, bir çeşit büyük zulüm. Bunun böyle olmaması lazım. Emanetin sahibine verilmesi lazım. Tamam, sade bir insanın basit ilk anda hatırına gelen emaneti yerine getirmek, emaneti sahibine geri vermek manası bu. Bunu yaptın mı Allah Resulullah sever. Gerçekten işte birisinin hakkını çiğnemiyorsun, yutmuyorsun, iç etmiyorsun, gasp etmiyorsun, yalanla dolanla kendine çekmiyorsun, almıyorsun, sahibine veriyorsun. Zaten senin değil, veriyorsun. Tamam, Allah sever. Ama emanet sadece bu değil. İnsanın evlatları anne babaya emanet. Ondan sonra bu Allah'ın ahkamı bize bir emanet. Biz bu emanete riayet etmeliyiz. Onu yerine getirmeliyiz. O ahkama göre yaşamalıyız. Geniş manaları var emanetin. Şu vatan ecdadımızın bize emaneti. Bunu korumamız lazım. İşte böyle emanet halka halka, ufuk ufuk genişliyor. Yükseldikçe, insanın kalitesi yükseldikçe emanetin sahası da genişliyor. Bütün emanetlere insanın riayet etmesi lazım. Kendisine bir şey verildi mi sahibi istediği zaman geriye onu vermek lazım. Muhafaza edeceksiniz, koruyacaksınız, istendiği zaman geri vereceksiniz. Allah size iman vermiş, iman bir emanet nasip etmiş. Bu imanı koruyacaksınız, imanınızı zedelettirmeyeceksiniz. Allah size din vermiş, sizi ümmeti Muhammed'den kılmış, o dini koruyacaksınız, o bir emanet. Allah size ahkamını indirmiş, o ahkam emanet, o emanete riayet edeceksiniz, onu rafa kaldırmayacaksınız, çiğnemeyeceksiniz, efendim uyuyacaksınız. İşte bu derece derece tabii hepsi emanet. Peki bu emanetin geniş manası biraz bizim kendi hayal gücümüzün genişliğinden kaynaklanan bir genişletme mi acaba? Büyük bir sorumluluk duygusu haline getiriyoruz. Biz mi getiriyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ. Sadakallahu lazim. Ne kadar mühim bir ayet-i kerime. İşte Allah burada emaneti en geniş manasıyla bize bildiriyor. O din, o sorumluluk, o ahkam-ı ilahi, o insanın aklı olması dolayısıyla, insan olması dolayısıyla, hayat verilip dünyaya gönderilmesi dolayısıyla Allah'ın kendisine yüklediği sorumluluk. Bu emaneti diyor Allah-u Teala Hazretleri, biz azimüşşan semalara, yere, dağlara sunduk. Alır mısın bu emaneti? Yüklenir misin diye? Fe ebeyne en yahmilna, yapamam ya Rabbi diye çekindiler, kaçındılar ve eşfakne minha, ve ondan korktular, şafak attı. Eyvah dediler, korktular, muazzam bir korku geldi işlerine. Dağlar, yeryüzü, gökyüzü, semalar kabul edemedi bu emaneti ve hamelehel insan, insanoğlu kabullendi. İşte bu büyük sorumluluk. İnsanoğlu bunu yüklendi. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Çok zalimdir bu insanoğlu. Çok cahildir. Bilse böyle büyük sorumluluğu kabul eder miydi? Ne olacaktı? Kaçınırdı o da. Dağlar gibi, semalar gibi, yeryüzü gibi kaçınırdı.
Bunlar neyi gösteriyor? Emanetin

0: ne kadar muazzam olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de bunun emanete bu geniş manasıyla açıklandığını, böylece bu ayet-i kerimeden muazzam bir ayet-i kerime bu, görmüş oluyoruz. Demek ki o emanete riayet edeceğiz. Asıl Allah'ın bize yüklediği sorumluluğu taşıyacağız. Allah'a kulluğumuzu güzel yapacağız. İşin aslı bu. Ama en basit manası, arkadaşımızın bize verdiği eşyayı istediği zaman geri vermek. Evet. İkincisi, ve astaku izâ haddestüm, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. İşte bu da son derece önemli bir husus. Efendim, yaparız bunu kolay. Kolay değil. Bu kolaylıkla yapılmıyor. Bulunduğu yerde diyor, bir arkadaşı anlatıyor, öteki arkadaşları, birkaç tane yalan söyler. Bir gün bir şey söyler, ertesi gün başka bir şey söyler, daha ertesi gün daha başka bir şey söyler. Olmaz. Yalanla iman bir arada eğlenmez, eğleşmez demişler dedelerimiz. Ne demek? Yalan imanın olduğu yerde yalan olmaz. Yalanın olduğu yerde de iman zedelenir, iman kalmaz. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Allah seni duymuyor mu? Allah seni görmüyor mu? Bu yalanı nasıl söylersin sen Müslüman olarak? Demek ki imanında bir kusur var. Demek ki Allah'ın seni gördüğünü farkında değilsin. Duyduğunun farkında değilsin. Sorumluluğunun farkında değilsin. O zaman tabii ondan söylüyorsun diye insan hayret ediyor. Demek ki insan Müslüman olduğu halde, hatta işte iyi Müslüman olayım, ahlakımı terbiye edeyim, bir vicdan eğitimi, ruh eğitimi geçireyim diye tasavvufa intisap ettiği halde, işte onu yapamıyor demek ki. Müslümanlığı yapamıyor bazı insan. Allah korusun, Allah yardımcımız olsun. Yani kolay değil doğru sözlü olmak, dost doğru sözlü olmak. Sen dost doğru olmaya söz verirsen, seni dost doğru olmak dürüst insan olmaya götürür, iyi şeyler yapmaya götürür, iyi şeyler yapmak da cennete götürür. Doğru sözlü olmaya da çok dikkat edeceğiz. Bunun mühim bir prensip olduğunu yazacağız aklımıza, hatırımızdan hiç çıkartmayacağız. Yok, ben yalan söylememeliyim, daima doğruyu söylemeliyim diyeceğiz. Sözümüzün doğru olmasına gayret edeceğiz. Efendim işte söyledim öyle ama şaka yaptım. Ha, yalanla şaka olmaz. Yalandan üretilmiş, yalan üzerine kurulan şaka olmaz. O şaka değil, yalandır işte. Öyle olmaması lazım. Peki konuştuğu zaman doğruyu konuşmazsa bir insan ne olur? Münafıklık alametidir o. Yani iyi Müslüman olmaz. Üçüncüsü, ve ahsinu civare men caverekum. Sizin etrafınızda yaşayan, çevrenizdekilerin hukukuna riayet edin. Onlarla bir arada bulunuşun, hakkını verin. Güzel davranın, komşuluğu güzel yapın. Bu tabii ev komşuluğunda hatırlatıyor bize. Tamam, evimizin etrafındaki komşularımıza iyi komşuluk yapalım. Tamam, ne yapacağız? İşte bazen aşure günü oldu mu aşure kaynatırız, bir tabak da ona göndeririz. Arada ziyaretine gideriz. Hayır, daha samimi olması lazım. Ahsini güzel yapın diyor. Yani yapın da nasıl olursa olsun demiyor. Yapılan şeyin güzel olmasını emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani komşuluğunuzla komşuluk yapın demiyor. Komşuluğunuzu güzel yapın diyor. Yani kaliteli olmasını, yüksek seviyeli olmasını, mükemmel olmasını emrediyor. Bu çok önemli. Çünkü İslam'da toplum önemli. Toplumun fertlerinin birbirini sevmesi önemli. İnsanlar arasındaki münasebetlerin sıcak, sevgiye dayalı, candan böyle bir tarzda olması önemli. Bunu İslam sağlamak için çok emirler vermiş bizlere. Biz komşumuzla, komşularımızla iyi münasebetlerimizi sürdüreceğiz ve bunu mükemmel bir tarzda, en iyi tarzda ortaya koymaya çalışacağız. Tabii bu kapı komşumuz da olur. Evimizin, dairemizin yakınında bize bitişik olan, karşımızda olan insanlar demek de olabilir. Bize herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde veya bir topluluk faaliyetinde yanımıza gelmiş insanlar da olur. Yani bizimle münasebeti olan her insan, bizim yanımıza gelen, bir müddet bulunan her insanla münasebetlerimizi güzel yapmalıyız. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri emrediyor ki, müşriklerden birisi senin yanına, civarına, komşuluğuna gelip seni böyle görmek isterse, nasıl bir insanmış bakalım peygamber diyorlar, bir göreyim, bir inceleyeyim durumu diye böyle yanına gelmek isterse, yanına kabul et ve konuş, anlat İslam'a. Ondan sonra da güvenle, emniyetle, kendisine bir zarar gelmeden kendi beldesine gitmesine de yardımcı ol. Emniyet içinde, yani yolda bir hücuma falan uğramamasını da sağla diye emrediyor. Neden? Müslüman yanına gelene İslam'ı anlatacak. İslam'ın güzelliğini haliyle, sözüyle, ahlakıyla, gösterecek, adam sevecek. Ha, İslam hak dinmiş, demek ki akide bakımından doğruymuş mu? Hay Allah, ben müşrikmişim, yanlış şeylere tapıyormuşum diyecek müşrik, vazgeçecek. İslam'ın güzelliğini anlayacak, ya bu güzel bir dinmiş, İslam'a girecek, ahlakını görecek. Bu güzel bir ahlakmış, ben de Müslüman olayım diyecek. Bu önemli. Bizim de etrafımızdaki insanlarda iyi tesirler bırakmamız gerektiğini, bunun bir görevimiz olduğunu, görevlerimizden bir görev olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Etrafımızda bizimle bir arada olan, herhangi bir sebeple, herhangi bir vesileyle içine girdiğimiz bir toplulukta veya bizim etrafımıza gelmiş olan insanlarda İslam hakkında müsbet intibalar, izlenimler meydana gelsin diye özen göstermeliyiz. Temiz olmalıyız, titiz olmalıyız, dikkatli olmalıyız, sözümüze dikkat etmeliyiz, kimseyi kırmamalıyız, centilmen, nazik, kibar olmalıyız, hatır nuvaz olmalıyız. Karşımızdakinin gönlünü alıcı, gönül yapıcı insanlar olmalıyız ki adam sevsin, İslam çok güzelmiş desin ve İslam'a koşarak gelsin, atılarak gelsin, İslam'ın kucağına isteyerek aşk ile şevk ile gelmesini böylece biz sağlamalıyız. Sağlamakta rol almalıyız. Bizim sözümüz, davranışımız, işimiz güzel olmalı. Ah, onun gibisini görmedim, ne kadar bir insan dedirtmeliyiz ve İslam'a teveccüh artmalı, İslam'a giriş artmalı. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tekvir Suresi. Sevgili dinleyiciler, hakikat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Tekvir Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 29 ayettir. Adını birinci ayette geçen dürülme ve dürme anlamına gelen tekvir kelimesinden almıştır. Sure, son saatin dehşetini anlatan ayetlerle başlar, sure boyunca kıyametin dehşeti, insanın ameli dolayısıyla hesaba çekileceği, Kur'an'ın Allah'ın sözü, hakikat rehberi ve öğüt olduğu anlatılır. Tekvir suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın doğru hareket etmek isteyen herkes için bir uyarıcı ve öğütçü olduğu vurgulanır. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Gayrimenkul ganimetlerin bölüştürülmesi. Hayber arazisi ve varidatı Şık, Natat ve Ketibe mülkleri olarak bölüştürüldü. Şık ve Natat mülkleri Müslümanların 5/4 hisselerine karşılık tutuldu.

Ketibe mülkleri ise Allah'a ait beşte bir hisse olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a bırakıldı. Başka rivayete göre batan Hayber mülkleri ilk önce her biri yüzer hisselik 36 kümeye ayrıldı. Bundan Natat ve Şık mülkleri yüzer hisselik 18 küme halinde Müslümanlar arasında bölüştürüldü. Vatih, Ketibe ve Sülalim mülklerini ise Peygamberimiz Aleyhisselam işletip, gelirlerinden kendi ev halkının geçimleriyle karşılaşılacak önemli hadiseleri, musibet ve felaketleri, halkın umumi ihtiyaçlarını, Medine'ye gelecek heyetlerin masraflarını karşılamak üzere vakıf olarak elinde tuttu. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan akrabalarıyla yetimlerin, yoksulların, yolcuların ve sulh için Medine'ye gidip gelmiş olanların yiyeceklerini de karşılamaktaydı. Nitekim Muhayyisa bin Mesud'a verdiği 30 vesk deve yükü arpayla 30 vesk hurma bu mülklerin gelirlerindendi. Ganimetin Allah'a ve Allah Resulüne ayrılan beşte bir parçası da dörde bölünüp, dörtte biri Allah ve Resulü ve Resulullah'ın akrabaları için, ikinci dörtte biri yetimler için, üçüncü dörtte biri miskinler, yoksullar için, dördüncü dörtte biri Müslümanların yanlarına gelen fakir konuklar için ayrıldı. Natat mülkleri 5'e, Şık mülkleri de 13'e bölündü. Bunlarda 1400 piyade ve 200 süvari hissesi olmak üzere yüzer hisselik 18 gruba ayrıldı. Hisse sahiplerine hisselerini dağıtmak üzere her 100 hisse içinde birer başkan, yönetici tayin edildi. Yüzer hisselik 18 grubun isimleri: Hazreti Ali grubunun hisseleri, Zübeyir bin Avvam grubunun hisseleri, Talha bin Ubeydullah grubunun hisseleri, Hazreti Ömer grubunun hisseleri, Abdurrahman bin Avf grubunun hisseleri, Asım bin Adi grubunun hisseleri, Useyd bin Hudayr grubunun hisseleri, Belharis bin Hazreç grubunun hisseleri, Beni Beyazalar grubunun hisseleri, Beni Ubeytler grubunun hisseleri, Beni Selimlerden Beni Haramlar grubunun hisseleri, Beni Hariselerden Ubeyde Essam bin Evsi'nin hissesi, rivayete göre Ubeyd bu hisseyi Hayber ganimet hisselerinden satın almıştı, Beni Saideler grubunun hisseleri, Beni Necarlar grubunun hisseleri, Harise bin Hariseler grubunun hisseleri, Evsiler grubunun hisseleri, Gıfar ve Essemler gruplarının hisseleri, Naim'deki hisseler Af bin Hazreç oğullarıyla Müzeynelere ve ortaklarına aitti. Peygamberimiz Aleyhisselam Natat'ta Hav ve Süreyr mevkiinde ilk önce Zübeyir bin Avvam'ın hissesini ayırdı. İkinci olarak Beyazaların, üçüncü olarak Useyd bin Hudayr'ın, dördüncü olarak Beni Haris bin Hazreçlerin, beşinci olarak Beni Af bin Hazreçlerle Müzeyneler ve ortaklarının Naim'deki hisselerini ayırdı. Bundan sonra Şık'a çıktılar. Şık'ta ilk ayrılan hisse Beni Aclanların kardeşi Asım bin Adi'nin hissesiydi ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hissesi de onun yanındaydı. Sonra Abdurrahman bin Af'ın, sonra Saidelerin, sonra Necarların, sonra Hazreti Ali'nin, sonra Talha bin Ubeydullah'ın, sonra Gıfarlarla Essemlerin, sonra Hazreti Ömer'in, sonra Seleme bin Ubeyd ve Haramoğullarının, sonra Hariselerin hisselerini, sonra Abdüsseham'ın hissesini, sonra Evslerin ki Ellefif diye anılan ve Cüheynelerle sair Araplardan Hayber Savaşı'na katılanlara ait bulunanların hisseler topluluğunu ayırdı. En sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onların sırasındaki hissesi ayrıldı ki Asım bin Adi'nin hissesi içine düşmüş bulunuyordu. Has veya Hals Vadisi mahsullerinin bölüştürülmesi. Peygamberimiz Aleyhisselam mülkleri bölüştürdükten sonra Ketibe'nin Has veya Hals Vadisi'ndeki mülklerin buğday, arpa, hurma ve hurma çekirdeği vesaire mahsullerini ihtiyaçlarına göre akrabaları, zevceleri, Müslüman erkek ve kadınlar arasında şöyle bölüştürdü. Hazreti Fatıma'ya 200 vesk, Hazreti Ali'ye 100 vesk, Üsame bin Zeyd'e 200 vesk, Hazreti Ali'ye 200 vesk, Hazreti Ebu Bekir'e 100 vesk, Akil bin Ebu Talib'e 100 vesk, Hazreti Cafer'in oğullarına 50 vesk, Rebia bin Haris'e 100 vesk, Salt bin Mahreme ile iki oğluna 100 vesk, Ebu Benika 50 vesk, Rukane bin Abdiyezid'e 50 vesk, Kays

0: vesk, Ümmü Zübeyre 40 vesk, Duba binti Zübeyre 40 vesk, İbni Ebi Huneyse 30 vesk, Ümmü Talip binti Ebu Talib'e 40 vesk, Ebu Basra'ya 40 vesk, Nümeyletül Kelibe'ye 50 vesk, Abdullah bin Vehbe ve iki kızına 90 vesk, Ümmü Habibe binti Cahş'a 30 vesk, Melkü bin Abde'ye 30 vesk, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe'den başka olan bütün zevcelerine 700 vesk, Abbas bin Abdülmuttalib'e 200 vesk, Kasım bin Mahreme bin Muttalib'e 50 vesk, Hint bin Üsasi'ye 50 vesk, Safiye binti Abdülmuttalib'e 40 vesk, Hüseyin, Hatice ve Hint bin Ubade bin Haris'e 100 vesk, Ümmü Hani binti Ebu Talib'e 40 vesk, Muhaysa bin Mesud'a 30 vesk, Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalib'e 10 vesk, Miktat bin Amr'a 15 vesk. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin 300 vesk hissesinden 85 veski arpaydı. Üsame bin Zeyd'in hissesinden 40 veski arpa, 50 veski hurma çekirdeğiydi. Salt bin Mahreme'nin hissesi Vakıdi'ye göre 40 değil 30 veskti. Kays bin Mahreme'nin hissesi Vakıdi'ye göre 30 vesk değil 50 veskti. Ümmü Rümeyse'nin hissesinden 5 veski arpaydı. Ebu Basra'nın hissesi 20 vesk değil 40 veskti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcelerinden her birinin hissesine 80 vesk hurma, 20 vesk arpa düşmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından yazdırılmış olan bir belgeye göre de her yıl Hayber'in buğday mahsulünden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcelerine 180'er vesk, Hazreti Fatıma'ya 85 vesk, Üsame'ye 40 vesk, Miktat bin Amr'a 15 vesk, Ümmü Rümeyse'ye 5 vesk buğday verilmiştir. İhtimal ki aradaki fark arpa yerine buğday ekilmiş olmasından ileri gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam Abdullah Es-Sakafi'nin zevcesi Zeynep'e de 50 vesk hurma, 20 vesk arpa vermiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Değerli dinleyenler, yeni bir Dinlendiren Muski programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi arşivimizden güzel eserlerle birlikteliğimizi başlatıyoruz. Bismillah diyelim bugün ilk eserimiz olarak Fatih Koca'dan dinleyeceğiz birinci söz eserini. Tabii birinci söz her zaman Bismillah'tır. Her şey onunla başlar, diner onunla yaşlar. Kurtlar, kuşlar, ağaçlar, zikreder dağlar, taşlar. Ne bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet. Bismillah'ta gizlidir, buluruz onda halvet. Biz de söyleriz daim, o ne büyük bir devlet. Bismillah diyelim, yine ilk eserimizde introsunu duymaya başladık bile efendim. Radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin ve Fatih Koca'ya hep birlikte kulak verelim.

Hayat veren kimdir? Ölüm veren kim? Rehber olan kim? Rahman ve Rahim olan Allah. Ya Kerim Allah. Ya Halim Allah. Ya Azim Allah. Ya Azim olan Allah. Nazel Azami'den dinliyoruz efendim. Rahmanur Rahim.

Allah bütün kusurlardan uzaktır. Sen bütün kusurlardan uzaksın Rabbim. Bütün kusurlardan uzaksın. Bütün kusurlardan uzak, şanın ne kadar yücedir. Ancak sana dua eder ve senden af dileriz. Mahir Zeyn ve Mesut Kurtiş düetiyle dinliyoruz sıradaki eserimizi. Subhane

Değerli dinleyenler, hareketli eserlerimize devam ediyoruz programımıza. Fazlı Çoban'dan dinliyoruz sıradaki eserimizi. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet. Allahümme salli ala Muhammed.

Değerli dinleyenler, bir nostalji eseriyle de bugünlük programımıza veda edelim. Erkan Mutlu'nun 2008 yılında çıkan albümündeki bir eserini dinleyelim. Allah Hu eserini dinliyoruz ve bir başka programda tekrar buluşabilmek temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Bize de dualarınıza eksik etmeyin, Hakk'a emanet olun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

zayi. Ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Ümmü Mabed'in süt vermez koyunu yıllarca sürecek berekete kavuşmuştu. Allah Resulü ardında nurdan bir iz bırakarak yol alıyordu. Müşriklerin gözü o nurdan kamaşmış olduğundan hiçbir şey göremiyordu. Süraka peşlerindeydi. 28. bölüm. Süraka Allah Resulü ve arkadaşlarının izini hemen buldu. Atını onlara doğru koşturdu. Hazreti Ebu Bekir silahlı bir süvarinin dört nala geldiğini görünce, "Ya Resulallah, bu adam mutlaka bizi arıyor, bize yetişti," dedi. Allah Resulü daha önceki gibi, "Korkma, Allah bizimledir," buyurdu. Daha sonra ellerini açarak, "Ya Rabbi, şu gelen adamın şerrinden bizi uzak tut, onu atından düşür," diye dua etti. At bir anda tökezlenip yere kapandı. Süreka da yerlere yuvarlandı ama hemen kalkarak tekrar bindi. Peygamberimiz arkasına hiç bakmadan Kur'an okumaktaydı. Hazreti Ebu Bekir ise o adamdan son derece ürkmüştü. Süreka onlara yaklaştığında tekrar devrildi. Atının ayakları kumlara gömülmüştü. Hayvanı o durumdan kurtarmaya çalıştı, başaramadı. Daha sonra da, "Ey Muhammed, anladım ki bunlar senin işindir. Eğer beni kurtarırsan size dokunmam. Hatta develerimden, koyun ve keçilerimden istediğinizi size veririm," diye seslendi. Peygamberimiz, "Senin hayvanlarına ihtiyacım yok," dedi. Daha sonra ona dua edince Süreka'nın atı silkinip kalktı, hayvanın battığı yerden bir duman çıkıyordu. Süreka bu durumu gördüğünde, "Ne dilersen bana emret, yapayım," dedi. Peygamberimiz Süreka'nın oralarda beklemesini ve peşlerinden başka birileri gelirse onları engellemesini istedi. Süreka öyle yaptı. Ebu Cehil iz sürmekle ün salan Süreka'nın Allah Resulü'nü yakalamadan ya da öldürmeden geri dönmeyeceğine inanıyordu. Fakat onun eli boş ve iman etmiş şekilde geldiğini görünce çok sinirlendi. Ona bir sürü hakaretlerde bulundu. Süraka, "Sen benim atımın ayakları yere battığı zamanki halimi görseydin, Muhammed'in peygamber olduğundan asla şüphe etmezdin. Artık onun karşısına kimse çıkamaz. Ben anladım ki onun yaymak istediği din bir gün bütün dünyaya yayılacak ve insanlar ona bağlanmak ya da barışmak için çırpınacak," dedi. Peygamberimiz sahabiler arasına katılan Süreka ile daha sonraki yıllarda konuşurken ateşperestlerin binlerce yıllık hakimiyetinin yıkılacağını müjdeledi. Daha sonra da, "Ey Süreka, bir gün İran Şahı'nın mücevherlerini ve kemerini takacağını, tacını da başına geçireceğini biliyor musun?" dedi. "Ya Resulallah, krallar kralı Kisra bin Hürmüz'ün tacını mı?" deyince peygamberimiz, "Evet," dedi. "Ve bir gün mutlaka fethedilecek Fars ülkesinin ganimetleri paylaşılırken krala ait eşyaların Süreka'ya düşeceğini müjdeledi." Fars diyarı Allah Resulü'nün vefatından sonra Hazreti Ömer devrinde fethedildiğinde sayısız ganimetle birlikte Kisra'nın bilezikleri, kemeri ve tacı da Medine'ye getirildi. Hazreti Ömer Süreka'yı çağırarak bu mücevherleri verdi. Süreka Allah Resulü'nün yıllar önceki müjdesinin gerçekleşmesi üzerine gözyaşı döktü. Ellerini kaldırıp "Yüce Allah'a şükürler olsun ki ben Tanrıyım" diyen Fars kralının mücevherlerini Müdlice oğullarından Süreka adlı bir çöl adamına giydirdi dedi. Hicret yolu uzundu. Allah Resulü ve arkadaşları Gamim adı verilen yere geldiklerinde 80 ailelik bir grupla karşılaştılar. Bu kişiler iyi bir yerleşim yeri arıyorlardı. Peygamberimiz onlarla sohbet etti, İslam dinini anlattı ve kendilerini Allah'a iman etmeye çağırdı. Çoluk çocuk hepsi Müslüman oldu. Kafilenin reisi Büreyde bin Husayb adlı kişiydi. Peygamberimizi görür görmez iman etmişti. Efendimiz ona Kur'an okudu ve Meryem suresinin ilk ayetlerini öğretti. Bu kabilenin henüz birkaç saat önce Müslüman olan insanları akşam vakti girince Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyorlardı. Peygamberimiz her an yakalanma ve öldürülme tehlikesi yaşadıkları hicret yolunda bile cennet yolunu göstermeye devam etti. Çünkü o gerçek bir kılavuzdu. Medineli Müslümanlar Allah Resulü'nün Mekke'den ayrıldığını haber almış fakat gecikmesi üzerine endişe duymaya başlamışlardı.
evlerin en yüksek yerlerine ya da ağaçlara çıkarak sabahtan akşama kadar onu gözlüyorlardı. Diğer dinlerin mensupları da ellerindeki kitaplardan tanıdıkları o peygamberi merak ediyorlardı. Hicret kervanını ilk gören kişi bir Yahudiydi. Çölün seraplarla dolu ufuklarında onları fark edince, "Ey Müslümanlar, beklediğiniz kişi işte geliyor," diye müjde verdi. Bir anda bütün bakışlar o noktaya yöneldi. Geliyorlardı. Yer gök tekbir sesleriyle sarsılmaya başladı. Çoluk çocuk ne kadar insan varsa gelmiş geçmiş peygamberlerin en büyüğünü görmek için evlerinden dışarı fırladılar. Ve o anda farkına varamadıkları bir şeye, sahabi makamına yükseldiler. Bir insan için en büyük şeref ahir zaman peygamberini görmek ve ona iman etmektir. Sahabi adıyla bilinen bu Müslümanlar daha sonraki asırlarda gelecek en büyük velilerden bile daha büyük bir makama ulaşmışlardı.

0: Peygamberimizin geldiği yer Medine'nin Kuba bölgesiydi. Burada yaşayanlar Allah Resulü'nü daha önce görmemişlerdi. Bu yüzden de birçoğu kendileriyle daha fazla konuşan Hazreti Ebubekir'i peygamber zannetmişti. Allah Resulü ise hiçbir şey söylemeden susuyordu. Kubalılar Hazreti Ebubekir'in çevresini sardıklarında onun Rida adı verilen örtüsüyle yanındaki kişiye gölge yapmaya çalıştığını fark ettiler. Ve Allah Resulü'nün kim olduğunu o anda anlayarak onu büyük bir sevgiyle selamladılar. Nübüvvetin 12. yılıydı. Rebiyül Evvel ayının 12'siydi ve pazartesi gününe rastlıyordu. Külsüm bin Hidm'in evinde konakladılar. Allah Resulüne ikram edilen ilk şey, onun ilk kez gördüğü yaş hurmaydı. Külsüm bin Hid, varlıklı bir kişiydi. Allah Resulü, Medine topraklarına ulaştığı yerde mescit yaptırmak için ondan yer satın aldı. Bu inşaat sırasında kendisi de çalıştı. Taşların en büyüklerini taşıyordu. Sahabiler bu durumu görünce, "Ya Resulallah, biz senin yerine taşırız," dediler. Peygamberimiz onların bu tekliflerine yanaşmadı ve mescit bitene kadar bu şekilde çalıştı. Daha sonra da Kuba mescidinde kılınacak namazların bir umre sevabı kazandıracağını müjdeledi. Hazreti Ömer, halifelik döneminde her pazartesi ve perşembe günleri bu mescide gider, neden öyle yaptığını soranlara da Allah Resulü'nün müjdesini hatırlattıktan sonra eğer bu mescit ülke dışında bulunsaydı develere biner ve bütün zorluklara rağmen onu ziyaret ederdik derdi. Hazreti Ali'nin hicreti. Hazreti Ali, Kureyş müşriklerinin Allah Resulüne bıraktıkları emanetleri iade etmek için 3 gün Mekke'de kaldı. İşi bittiği zaman da gizlice kaçtı. Bu arada belki takip edildiğinden bir at ya da deve bulamamıştı. Geceleri yürüdü, gündüzleri saklandı. Günler sonra Kuba'ya geldi ama ayakları çok kötü durumdaydı. Tabanları yarılmış, kanıyordu. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin geldiğini duyunca çok sevindi. Onu bir an önce görmeyi istiyordu. "Ya Resulallah, adım atmaya bile gücü yok," dediklerinde hemen yanına koştu. Halini görünce ona sarıldı, şefkatinden ağladı. Daha sonra da mübarek elleriyle ayaklarının altını sıvazlayıp dua etti. Hazreti Ali'nin acıları o anda sona erdi. Peygamberimizi Kuba'da rahat bırakmadılar. Müşrikler ve münafıklar bir araya gelerek kaldıkları evi taşa tuttular. Bunun üzerine Efendimiz 14 gün boyunca kaldığı Kuba'dan ayrılarak Medine'nin merkezine hareket etti. Bu sürede mescit tamamlanmıştı. Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun'un mensup bulunduğu Neccar oğulları hala büyük bir tehlike içinde gördükleri Allah Resulüne Medine yolunda eşlik ettiler. Kuba ile Medine arasında birçok kabile vardı. Bu kabileler Allah Resulü'nün geldiğini duyunca yollara döküldüler. Ve "Ya Resulallah, bizler sayıca fazlayız, mal ve silah yönünden de zenginiz, bizimle kal," dediler. Efendimiz onlara dua etti ve devesinin yularını serbest bıraktı. Deve artık kendi kendine gidiyordu. Peygamberimiz "Devenin yolunu açın, ona nerede duracağı emredilmiştir," dedi. Peygamberimizin Kasva adlı devesi Necar oğullarının evleri önünden geçerken de durmadı. Bunun üzerine "Ya Resulallah, kavmin içinde sana bizden yakın kimseler yoktur, bizim yanımızda kal," diye ısrar ettiler. Peygamberimiz onlara da aynı şeyleri söyleyerek "Ona nerede duracağı emredilmiştir," dedi. Ve devenin çökeceği yeri büyük bir heyecanla beklediler. Kasva, Necar oğullarının evini biraz geçtikten sonra yere çöktü. Burası iki yetim gence ait hurma kurutma yeriydi ve günümüzdeki Mescid-i Nebevi'nin kapısının bulunduğu yere rastlamaktaydı. Kasva çökmüş durumdayken tekrar ayağa kalktı ve biraz gittikten sonra birden geriye dönerek aynı yere çömeldi. Boynunu ve göğsünü yere koydu. Peygamberimiz bunun üzerine onun üstünden inip "İnşallah yerimiz burası," dedi. Allah Resulü'nün bu ifadesi çok anlamlıydı. Çünkü burası onun hem evi hem de mübarek kabri olacaktı. Peygamberimiz devesinden inince "Buraya en yakın ev hangisi?" diye sordu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd hemen atılıp "Benimki ya Resulallah, bakın şurası," dedi. Daha sonra da peygamberimizin eşyalarını evine taşımak için izin istedi. Allah Resulü'nü kendi evi yapılana kadar misafir edecek kişi, İstanbul'u şereflendiren sahabilerden biri olan Eyüp Sultan'dan başkası değildi. Neccar oğulları peygamberimizin başka bir yerde kalmasına razı değildi. Bu yüzden direndiler ve kendisini misafir edecek kişinin kura ile belirlenmesi için ısrar ettiler. Kura çekildi, şanslı kişi Hazreti Eyüp idi. Mecburen boyun eğdiler. Peygamberimiz ilk gece Neccar oğullarında kalıp akrabalarının gönlünü aldı. Çünkü o incelikler peygamberiydi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.

ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Neye ihtiyacımız var? Belki de en çok birbirimizi sağlıklı duymaya ihtiyacımız var. Duymak ve duyurma konusunda sıkıntılarımız var. Bunu engelleyenler nelerdir? Şöyle diyorum ben konuşurken danışanlarımla ya da seminerlerde. O duymaya engel perdeler var. Nur bir tane, zulümat çok. Hani Kur'an-ı Kerim'de de öyle geçiyor. Evet. Aslında hani gerçek bir tane, ışık bir tane. Ama o perdeler, karanlıklar çok. Onlar böyle peyderpey kaldırıldıkça biz duyuyoruz. O iletişimdeki kazalar, sıkıntılar, zorluklar neden oluyor derseniz, aslında çok basit bir şeyden oluyor. Düşüncesizlikten oluyor. Basit bir ifadeyle. Çok kullandığım bir ifadedir. Dur, düşün, davran. Bunu yaptığımızda, o biraz durduğumuzda aslında duyabiliyoruz. Karşı taraf bize bir şeyler söylüyor. Sıkıntısıyla ilgili de söylüyor, sevinciyle ilgili de söylüyor. Bize kendini duyurmaya çalışıyor. Biz de ona. Duymada problem varsa, o durup düşünmede problem varsa bir sıkıntı yaşıyoruz. O bizi bir düşündürüyor, durduruyor. Vaktin kıymetini, anın kıymetini bildiriyor bize diye düşünüyorum. Burada da hani sabrımız kalmadı kısmında koymamız gereken bir şey hayatımıza, teşekkürümüz ve özrümüz eksik. İki şey formülize edelim.

dersek hakikaten sabrınızı destekleyen bir şey, krediniz oluyor şükür birbirinize. Özür dilediğinizde de hakeza öyle. Bunlar zor zaman akçeleri gibi krediniz oluyor. Özrü ve teşekkürü bol yaptığınızda, buradan kısmadığınızda aslında sizin tasarrufunuz. Şimdi o hissettirmek kısmını açmak lazım. Şöyle iletişim kazalarına neden oluyor. Hani müneccim mi karşı taraf bilsin. Onun için mümkün mertebe beden dilinizde, karşı tarafında hani hep sevgi dillerinden de bahsedilir. Herkesin farklıdır öncelikli sevgi dili. Kimi o beden duruşundan hoşnut olur, kimi dille söylenmesinden hoşnut olur. Kimi bir hediye almayla hoşnut olur, o teşekkürü anlarsınız, özrü anlarsınız. Ama eşiniz de, sonra evlatlarınız da ben hep kitap gibidir derim. Onu okudukça öğrenirsiniz sevgi dilini. İşte onu duydukça öğrenirsiniz, işittikçe öğrenirsiniz. O zaman da o halinize, o dur düşün davrandaki halinize yansır. O zaman birbirimizi duyarız. O zaman birbirimize o sabrımız, kredimiz bulur. Bilgi kalbe inmedikçe gerçek bilgi olmuyor. Büyüklerin ifadesiyle. O zaman bilgiyi kalbe indirmenin yolu, kalbe giden yol işitmekten geçiyor tabii önce. İşitiyoruz. Onu kalbe indiriyoruz. Sonra hareketlerimize yansıtıyoruz. Hal dilimize. Evet, Kur'an-ı Kerim'de zaten kayıtlarımız var. Ayet-i kerimelerde kulaklarımız, ellerimiz, gözlerimiz bunlar dile gelecek. Perdeleri biz de oluşturuyoruz. İletişim kazaları dediğimiz bu. Görmüyoruz. Yani biriyle yola çıkacağımız zaman onu tanımak gerekir. Sevebilmek için de böyle haritalarımız, yol haritalarımız olması gerekir. Nasıl oluşur yol haritaları, sevgi haritaları? Onun sevdiği kişileri bilirsiniz, sevdiği, hoşnut olduğu ortamları bilirsiniz, onun hayallerini bilirsiniz, sevdiğinizin neler planladığını bilirsiniz, korkularını bilirsiniz, onu öğrenmeye çalışırsınız. Belki günümüzdeki en böyle bizi sıkıntıya sokan evlenmek üzere olanlarda ya da yeni evlilerde beklenti içinde olmak. Hani benim sevdiğim şeyleri yapsın. Hani evet, ben onu tanıyacağım. O hani beni mutlu etsin. Ben mutlu olayım. Siz onu tanıdıkça, aslında bu çaba içinde oldukça, önce almak niyetiyle değil, vermek niyetiyle yola çıktığımızda iş daha kolay oluyor. Perdelerin oluşmasına engel olabiliyorsunuz o zaman. Çünkü o iyi niyet, yani karşı tarafta psikopatolojik bir şey yoksa o iyi niyeti anlayacaktır. Beni tanımaya çalışıyor. Oradaki şu, sevgi dilini bilmek, onun bam telini bilmek. Belki mesela en çok sıkıntı yaşanan konulardan ailesiyle ilişkiler. Çok seviyor yani annesini, halasını, işte dayısını. O zaman onlar hakkında olumsuz ifadeleri onun yanında kullanmamak. Onun ortamlarında onunla birlikte mutlu olabilmek. Bu işe yarar. Önce kendi beklentilerimizden ziyade karşı tarafı tanımak. Tanımak da bir keyif. Şimdi bu devirde daha ziyade evlilikten ne bekliyoruz? Görsel şeyler, şaşa, evlilik hazırlıkları, işte pembe hayaller. Bir taslak oluyor evlilikle ilgili. Ama o karşınızdaki kişi buna uymazsa problem, uydurmaya da bir çalışmak var evlendikten sonra da. O uydurmaya çalışmak büyük bir vakit kaybı. Çünkü birini değiştirme şansınız yok. Evet. Yapabileceğiniz değişiklikler ve gelişim ancak kendinizde olabilir. Ama başkasından bunun değişeceğini beklemek ömür törpüsü. Hem karşıdakine haksızlık, hem sizin için vakit kaybı. Farklı bir mutluluk algısı da çiziliyor. Şimdi mesela muhabbet, aşk, evlilik, hoş bir an dediğimizde akla gelen işte mum ışığında bir yemek, düşünülmüş bir hediye, özenle düşünülmüş sürprizler. Ama böyle değil. Çok küçük anlarda, çok küçük böyle düşünülmüş anlarda gizli. İşte ne bileyim, sabah evden ayrılıyorsunuz. Eşiniz tam o sırada böyle üzgün göründü, kötü bir haber aldı, anladınız, telefon geldi. Döndünüz baktınız, hiç de vaktiniz yok, yetişeceksiniz bir yere. Diyorsunuz ki, ay üzüldün galiba ama yani şu anda konuşamıyorum ama gelince ilk işim bunu dinlemek. İşte sevgi bu anda pat diye büyüyor, büyümeye başlıyor. Ama o anda onu görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Kapıyı kapatıp çıkıyorsunuz. İşte sevgi o anda küçülmeye başlıyor.
Sevgi o özenle hazırlanmış sürprizlerde, pahalı hediyelerde, uzun

Güzel tatillerde aslında saklı değil. Sevgi bu küçük o ihtiyaç duyulan anlarda hakikaten üstel sayılar gibi böyle 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 gibi büyüyor. 2 artı 2 gibi falan değil. O zaman bir bakıyorsunuz ki sevgi kocaman olmuş. O anları kaçırmamak lazım işte. O ilişkiler güzel devam ediyor. Birbirini tamamlıyor. Ben işim gereği hastanede çalışırken de zor zamanlarda olan ailelerle mesela bebeği yeni doğan yoğunba bakmış ailelerle görüşüyorum mesela. Bazen o zor anlar aile bağlarının daha kuvvetlendiği anlar oluyor. Ne zaman birbirlerini duyarlarsa, ne zaman çatırdayıcı anlar oluyor mesela. Daha da ayrılındığı anlar da oluyor onlar. Olumsuz hatıralar. O birbirlerini duymadıklarında aslında ikisi de üzülüyor ama birbirlerini ifade edemiyorlar. Biri onun hiç umursamadığını düşünebiliyor mesela bir hastalık anında. Beni anlamıyor, beni görmüyor, beni duymuyor diyor. Aslında o anlarda birbirine kenetlenmek için büyük fırsat da. Hakikaten yanlış algılar büyük yanılgılarımızdır da. O yüzden niyetlerimizi açıkça ifade edebilmek, seviyorsak sevdiğimizi söyleyebilmek hadis-i şerifteki gibi. Çünkü an bu an, geçmişe yapacak bir şey yok, gelecek bize ait değil. Hep bu anda kalabilmek, bu anı kaçırmamak, o zaman hep kârdayız aslında. Bizi rahatsız eden şeyler de olur tabii. Bazen ben diyorum şimdi evlilik yaşı kaçtır ortalama Türkiye'de 24-25'lerde mesela. 24 yıl başka bir ortamda başka birileriyle yaşadınız. Tabii ki yani birbirimize uyuşmayan şeylerimiz olacak. Belki birçok konuda uyuşmayacağız. Ortak alanlarımız kısıtlı olacak belki ama ifade bunu nasıl ifade ettiğimiz önemli. Uygun bir zamanda ya bu beni üzdü, incitti. Ne yapabiliriz demek başka. Ben bunu bekliyordum. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı deyip sert çıkışlar başka. Bu işlerle uğraşan yine Amerika'da bir aile danışmanının ifadesi sona götüren, ilişkiyi yoran şeyler var. Bir tanesi sert başlangıçlar. Sert başlangıçlar ilişkiyi yoruyor. Siz her türlü konuşmaya yumuşak başladığınızda o yumuşak devam ediyor. Sert başladığınızda sert. Kılıçlar böyle birden çekilince durdurmak zor hakikaten. Onun için dili yumuşaklığa alıştırmak güzel. Sonra dili takdire alıştırmak güzel. O teşekkür takdiri dedik ya. O hakaretler, yanlış ifadeler yoruyor ilişkiyi. Sonra bir sonraki aşama geliyor. Dolup taşmalar. Düdüklü tencere gibi diyorum. Arada gaz boşalmayınca bu sefer patlamalar oluyor. O noktaya geldikten sonra zorlanıyoruz. Yani her iki taraf zorlanıyor. Bu her ilişkimizde böyle. Yani eş ilişkisi olması gerekmiyor. Hani karı koca ilişkisi bu, komşu, arkadaşlarımızla ilişkide de böyle. Ve sonra böyle bakıyoruz ki ilişki zorlanınca bir duvar örme başlıyor artık. Diyorsun ki uzak durayım. İşte o zaman kopuş başlıyor. Ama güzel olan bir şey var ki yani evet bu aşamaya geldiğinde biter mi? O her zaman niyetimiz ve gayretimiz çok önemli bir yolda. Niyet ve gayret olduktan sonra inat için değil, murat için bu yolda varım derse eğer kişi bu yoldan da dönebilir. Hakikaten karşı tarafın psikopatolojik bir durumu yoksa birbirinden etkilenmek mümkün. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani sizin o iyi niyet ve gayretiniz cevap bulacaktır. Ama Rabbim nasip etmemiştir. Şimdi şöyle bir ilke var. Ben çok severim. Nisa 79. Feyzül Furkan'da Hasan Tahsin Feyzi hocamızın orada bir dipnotu var. Nisa 79'un meali hatırlayanlar olacaktır. Orada şöyle ifade var. Yani başımıza gelen iyi şeyler Allah'ın lütfu, kötü şeyler nefsimizden der. Dipnotta da şöyle. Kul bir şeyi seçer, ister, yönelir, gayret eder. Ama takdir her zaman Allah'ın. Yani yaratacak, o son olduracak Allah. O yüzden niyet ve gayret önemli. Ama kalpleri ısındıracak Allah. Onu da bilmek lazım. Biz acziyetimizi bildiğimiz anlar genelde yardımın geldiğini hissederiz. Bitti deriz, kapı açılır mesela. O yüzden o kapıyı yoklamak lazım. Bir şey vardı, bir yerde okudum. Bir kaynak şimdi veremeyeceğim ama bir padişah kendisine vezir seçecek. Hadi diyor, kapının üstünde kilitler var. Açın kapıyı. İmkansız diyorlar yani o kadar fazla kilit karma karışık bir durum o diyor olmaz açılmaz bu kapı asla açılmaz falan. Biri geliyor ve kapıya dayanıyor yani açmak için.
denemek önemli. Yani o kapıya dayanmak, gayret etmek sonucu biliyor.

0: Sevgi ailede öğreniliyor. İlk okulu orası. Biz neyle öğretmeye, ne vasıtasıyla öğretmeye çalışırsak çalışalım, yani evlatlarımız modelleyerek öğreniyor. Söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız etkili. Modelleyerek. Çok üzülerek bazen danışanlarımda ya da işte konuştuğumuz eşlerle. Diyelim ki babası da alkol kullanıyordu mesela. Hiç sevmemesine rağmen kendi de yapıyor. Yani orada bir modelleme. Ya da işte annesini dövdüğünü görüyor. Ama o da eşine aynı şiddeti uyguluyor. İstemeyerek yaptığını söylüyor. O yüzden sevgi de ailede öğreniliyor. Modelleyerek öğreniliyor. Çocuklar evde uyusalar da, gecenin bir vakti de olsa duyuyorlar. Yani evin içindeki huzuru duyuyorlar. Akşam baba işten eve döndüğünde kapının nasıl açıldığını, sevgiyle mi açıldı, hayıflanarak mı açıldı, o hissediliyor. Sofra birlikteliği çok önemli. Oradaki bakıştan, yemeği koyuştan, gününüz nasıl geçti muhabbetinden. Hepsi bunları sevgiyi öğrendiğimiz yerler. Her an kayıtta. O yüzden o birlikte geçirilen anlarda birbirimize karşı duyarlılığımız, düşünceli oluşumuz, yaşadığı sevinci, yaşadığı üzüntüyü paylaşışımız. Bugün başına bu gelmiş olmalı, üzülmüş olmalısın, sevinmiş olmalısın. Onun düşüncesini anlıyor olmanız, bunlar hep sevgiyi büyüten şeyler. Rabbim kulunu yardımsız bırakmıyor. Hakikaten evet, tercihlerimiz bizim önemli, niyetlerimiz önemli. Dediğim gibi yani psikopatolojik bir şey yoksa, niyet halisse ona bir kapı açılacaktır. Yani dediğim gibi hayatta herkesin bir kahramanı çıkacaktır. Şunu bilmek gerekir ki evliliği külfet olarak görmemek lazım. Onu nimet olduğunu bilmek lazım baştan itibaren. İmam-ı Gazali diyor ki nikahın faydalarını anlatırken, birincisi şehveti teskin. İkincisi madde sıralaması farklı olabilir ama şu maddelerden bahsediyor. 5 maddeden şehveti teskin, neslin devamı, aile sayısını arttırmak, yakınlarının sayısını arttırmak, ev geçimini öğrenmek ve bir de diyor ki nefsin terbiyesi. Bize yol aldırıyor. Onun için külfet olarak değil, nimet olarak görüp öyle ilerlemek lazım. Sıkıntı çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmaması hayal olur. Ama orada bizim düsturlarımız var. Nisa 35 var ayet-i kerimede. Evet. Hakem seçilir, konuşulur. Bir aşama daha var, destek alınır, danışmanlık alınır. Bir aşama daha var, terapi alınır. Yol var dileyene. Dedim ya, yola inat için değil, murat için çıkıyorsak onun çaresi bulunuyor illaki. O bakış açısıyla ilerlendiğinde huzur bulunur. Yani karşılıklı bir kitap gibi okuyarak, onda gördüğünüz iyi bir şeyi siz hayatınıza geçirerek. Ben tahterevalli gibi diyorum yani evlilikler. Diyor ki ya tamamen benden zıt doktoradım, yani nasıl olabilir, nasıl yürüyecek? Biz dengedeysek dengede birini bulabiliyoruz karşımızda. Biz mesela çok bir konuda cimriyiz. Mesela o çok verici olabiliyor. Bizim cimriliğimizi ancak o cömertlik dengeleyebiliyor. O yüzden böyle tahterevalli gibi diyorum. Siz ne kadar kişilik gelişiminiz, kendinizi yetiştirmeniz, farkındalığınız arttıkça böyle dengeye geldikçe o da dengeye geliyor. Yani karşılıklı. O bakış açısıyla olduğunda daha kolay.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi

ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fers, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilham ile bildirmiştik. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, ''Benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. Onlar da işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş içi yanarak sabahladı. Eğer biz vaadimizi inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Musa'nın ablası onların telaşlarını gördü ve yanlarına geldi. Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi? Dedi. İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa Medyen tarafına yönelince, umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarını suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara bu haliniz ne dedi. Onlar da çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun dedi. O kızlardan biri babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzuluyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın dedi. Musa, bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle

0: titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Ey Musa, buraya gel, korkma, çünkü sen emniyette olanlardansın," denildi. "Elini koynuna sok, o kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma." İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.

0: Allahu Ekber.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhım hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacca bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacca kelimesini bazı alimler hicce, hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicretül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicretül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece üç tane haccı olduğu rivayet ediliyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 81 ila 110. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah Resulü'nün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz İlk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi, dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz, bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah, onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu, en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın, Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin, Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 81 ila 110. ayetleri dinlediniz.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: Akran. Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Çoşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz.

0: Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Yoşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Duha Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammad İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
1: Jadi amal kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Taala.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şralu Muhammad İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımları yapılacak. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ardından ilk deniz üstü yenilenebilir kaynak alanları için düğmeye basılıyor. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. Türkiye'nin geçen yıl rüzgar enerjisinde 2 gigawattlı kurulumlar rekor kırdığı belirtilerek bu yıl sonuna kadar yeni kurulumların 2,5 gigawatt seviyesini aşmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi de günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün günlük bazda 906 bin megawatt saat elektrik üretildi. Üretimde %32,5 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu %16 ile güneş santralleri, %15 ile doğal gaz santralleri istedi. Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportlu geçişler başladı. 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi. Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar Gümrük Kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi. Uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaporta giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.

0: Ve 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve geçen yıl 3 kişiye düştü. Türkiye'de geçen yıl toplam hane halklarının %11'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken onu Şanlıurfa ve Batman izledi. Hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti. Trafik kural ihlallerinde düşüş. Yeni trafik düzenlemesi sonrası kural ihlallerinde büyük düşüş gözlendi. Geçen yıla oranla makas atma %92, hız ihlali %58 ve drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21 düşmesi yeni yasaya uyumun arttığını ortaya koydu. Yine belgesiz araç kullanım oranı %31, seyir halinde cep telefonu kullanımı %28 oranında düştü. Çöl tozu ve bahar alerjisi birleşti. Bugünlerde Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozu taşınımı ve bahar aylarının polen etkisi öne çıkıyor. Uzmanlar hava kalitesindeki düşüşün alerjik rinit ve astım hastalarında şikayetleri artırabileceği uyarısında bulunarak önlemlere dikkat çekti. Bahar alerjisi bulunan kişilerde görülen burun akıntısı, hapşırık, gözlerde yaşarma ve kaşıntı gibi belirtiler toz taşınımı ile birlikte daha şiddetli hale gelebiliyor. Halk arasında bahar yorgunluğu olarak bilinen halsizlik ve isteksizlik durumunun da polen alerjisiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bu durumun özellikle okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği, uyku bozukluğu ve ders başarısında düşüşe yol açabildiği vurgulandı. Çöl tozunun astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlarla yaşlılar ve çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, toz taşınımı ve polen yoğunluğunun arttığı sabah ve öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkmak zorunda kalan alerjik bünyeli vatandaşların maske kullanmaları, polen ve toz parçacıklarının solunum yollarına ulaşmasını engelleyebilir. Eve geldiğinde giysiler değiştirilmeli, saç ve yüz bol suyla yıkanmalı veya duş alınmalı. Pencereler polen ve tozun yoğun olduğu saatlerde kapalı tutulmalı. Araçlarda polen filtreli klimalar tercih edilmeli tavsiyelerinde bulunuyor. Toz taşınımının demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sebebiyle tarım alanları ve okyanus ekosistemi için doğal bir gübre görevi gördüğü bilinse de insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kas uğruna sağlığınızı heba etmeyin. Spor salonları ve kayıt dışı satış kanalları üzerinden hormon içerikli ürünlerin reçetesiz şekilde temin edilmesinin yaygınlaşması toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit. Türkiye'de bu ürünlerin kullanımı küçük yaşlara kadar düştü. Spor salonlarında satılan ve özellikle gençler tarafından kas kütlesini artırmak için kullanılan bu ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kas gelişimini hızlandırmak ve kısa sürede fiziksel performans artışı sağlamak amacıyla kullanılan bu ürünler bilinçsiz ve denetimsiz şekilde tüketildiğinde geri dönüş olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle gençler arasında özendirilen kullanım kalp damar hastalıkları, karaciğer yetmezliği, hormonal bozukluklar, psikiyatrik sorunlar, kısırlık ve ani ölüm riskini artırıyor.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğusunda, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayıp batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Bugün İstanbul 23, Sakarya 27, Denizli ve İzmir 29, Adana ve Antalya 26, Ankara 23, Eskişehir 25, Konya 27, Bolu ve Zonguldak 21, Samsun 23, Artvin 22, Erzurum 15, Malatya 23 ve Şanlıurfa 29 derece. Dünyada bazı merkezlere gelin.

0: Önce Mekke sıcak 40, Medine sıcak 42, Lefkoşa parçalı bulutlu 25, Aşgabat sıcak 35, Bakü parçalı bulutlu 27, Taşkent sıcak 28, Tokyo parçalı bulutlu 27 ve Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Mersin-Çeşmeli otoyolunda Çeşmeli-Kız Kalesi kesiminde, Ankara-Konya yolunda Gölbek-Kavşağı kesiminde, Nevşehir-Kayseri, Kastamonu-Tosya, Korkuteli-Antalya güzergahlarında ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.41, 1 avro 53.17 Türk lirası, altının gramı ise 6.850 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda sanal oyun bağımlılığı üzerine konuşulacak. 16.15'te Dünyadan Farklı Seslerle Evrensel Ahenk, 17'de Endonezya hatıralarının konuşulacağı Gez Gör İbret Al programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimettir. Kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

0: Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni buyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

0: kalpler ancak onu anmakla huzur bulur.
1: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indahu illa biiznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez.

0: çok yüce, Ali çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
1: Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minadh-dhulumati ilen-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
0: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
1: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَهُ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttebi' mâ uhiye ileyke min rabbik. La ilahe illâ hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi, hem nebi, hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arş.

0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
1: وَلَا تَدَعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
1: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. Hel min halikin gayrullahi yerzukukum minas semai vel ard. La ilahe illahu. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
1: İnnehum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallâhu yestekbirûn.
0: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
1: Kul innemâ ene munzir ve mâ min ilâhin illallâhul vâhidul kahhâr.
0: Habibim de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
1: Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zittavl. La ilahe illahu ileyhil masir.
0: Hamim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Düşen hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını

0: teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınabilecek. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Duha'nın 21. yıl yeniliklerinden biri olarak hayata geçirilen Doğa Çiftliği projesiyle de Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden tedarik edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçiriliyor. Böylece kurbanlıkların kurban vasıflarına uygun şekilde hazırlanması amaçlanıyor. Organizasyon kapsamında bu yıl ayrıca vekalet verenlere ihtiyaç sahibi tavsiye etme ve dağıtım gönüllüsü olarak sürece katılma imkanı da sunuluyor. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammad İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
1: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
2: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batı Nusa Tenggara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin.
1: Jadi amal kebaikan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Lalu Muhammad İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımları yapılacak. Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin ardından ilk deniz üstü yenilenebilir kaynak alanları için düğmeye basılıyor. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. Türkiye'nin geçen yıl rüzgar enerjisinde 2 gigawattlık kurulumlar rekor kırdığı belirtilerek bu yıl sonuna kadar yeni kurulumların 2,5 gigawatt seviyesini aşmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca güneş enerji santrallerinden elektrik üretimi de günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün günlük bazda 906 bin megawatt saat elektrik üretildi. Üretimde %32,5 payla hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu %16 ile güneş santralleri, %15 ile doğal gaz santralleri istedi.
3: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelde parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğusunda, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayıp batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda sanal oyun bağımlılığı üzerine konuşulacak. 16.15'te Dünyadan Farklı Seslerle Evrensel Ahenk, 17'de Endonezya hatıralarının konuşulacağı

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadık İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda çocuklarda ve gençlerde oyun bağımlılığı nedenleri, belirtileri, elbette ki çözüm yollarını ve bunun akabinde aslında çatı konu olarak davranışsal bağımlılıkları konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Sayın Kitapçıoğlu, hoş geldiniz yanımıza.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi diyelim, sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün bu haftaki yayınımızda sizlerle davranışsal bağımlılıkları konuşacağız ve onlardan biri olan son zamanlarda çocuklarda, gençlerde çok sık karşılaştığımız, ebeveynlerin çok yakındığı, çocukların aslında hiç yakınmadığı belki bir konuyu konuşacağız. Oyun bağımlılığını konuşacağız. Oyun bağımlılığı nedir, nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, fiziksel ve ruhsal açıdan gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl etkiliyor, oyun bağımlılığıyla baş edilebilir mi, bunları detaylandırmanızı rica edeceğim programımız içerisinde. Ama dilerseniz öncelikle davranışsal bağımlılık nedir, psikoloji bilimi bunu nasıl tanımlıyor, bununla başlayalım, sonrasında diğer alt başlıklarla devam edelim.
2: Elbette. Aslında sokağa çıktığımızda bağımlılık nedir diye sorduğumuzda akıllara ilk gelecek olan şey kimyasal bağımlılıklardır. Ancak belki de son 20 yıldır, belki son 10 yıldır üzerinde tartışıla gelen ve hatta tanı kriterlerinin de belirlendiği bir davranışsal bağımlılık noktasından bahsedebiliyoruz, konusundan bahsedebiliyoruz. Ve burada aslında davranışsal bağımlılık ne diyoruz? Bakıldığında aslında alkol, madde, tütün bağımlılığından hiçbir farkı yok. Tanı kriterleri bağlamında da bir farkı yok. Biz herhangi bir maddeye bağımlılık geliştirebileceğimiz gibi herhangi bir davranışa da bağımlılık geliştirebiliyoruz. Ve bunun etkileri tıpkı maddede ve tütünde olduğu şekliyle olabiliyor. Bunun altını çizmemin sebebi şu. Sıklıkla davranış noktasında bir bağımlılıktan bahsedildiğinde ailelerimiz, toplumumuz, genel itibariyle insanlar çok önemsemeyebiliyor. Ve çok bunu dikkate almayabiliyor. Zannediliyor ki aslında etkisi onun gibi değil. Aksine hem diğer bağımlılıklara geçişi kolaylaştıran bir gündem hem de bir yerde aslında aynı etkiyi gözlemleyebiliyoruz. Karşımıza herhangi bir oyun bağımlısı genç ya da yetişkin ya da çocuk geldiğinde şunu düşünebiliyorsunuz. Acaba bu kişi maddede kullanıyor mu? Çünkü görünüm, bunun ifadesi, postürü, konuşma şekli ve ona yönelik etkisi beyin mekanizması açısından da birebir aynı. Bunu yapılan çalışmalarda çok net bir şekilde göstermiştir. Bağımlılık tanımı aslında nedir? Bir şeyden bağımsız yaşayamamak, onsuz yaşam sürememe hali, o olmadan hayatını devam ettirememe durumu.
1: Dolayısıyla oyun bağımlılığı bu kapsamda ele alınması gereken bir bağımlılık türü. Aileler bu konuya çok önemsemiyor ya da çok ciddiye almıyor dediniz. Bu konudaki farkındalığın nasıl oluşması gerektiğini soracağım. Onu cepte tutalım ama gençlerimizi ve çocuklarımızı oyun bağımlılığına iten herhangi bir neden ya da nedenler var mıdır?
2: Elbette. Aslında şu an hepimiz başta olmak üzere teknoloji

0: içerisindeyiz.
1: Evet.
0: Ben bunu tüm eğitimlerimde anlatırken kendimi diyetisyene benzettiğimi söylerim. Çünkü hayatımın içinde olmak durumunda ama neyi ne kadar nasıl kullanacağım? Tıpkı yemekte olduğu gibi neyi ne kadar nasıl yiyeceğim? Burada o yüzden tek bir reçete vermenin hatalı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki şu an anlatacağım bazı konu ve gündemler var ama tıpkı o diyet listesindeki gibi ikimize de aynı diyet listesini verdiklerinde birimize işe yarayabilir, birimize yaramayabilir. Burada kişisel farklılıkları da göz önünde tutmak gerekiyor.
1: Ha, bağımlılığın nedenlerinde kişisel farklılıklar önemli.
0: Elbette.
1: Nedir bunlar?
0: Mesela bazı özellikle risk altındaki 3 gruptan bahsedebilirim. Bunlar özellikle bir duygu durumla ilgili zorluk yaşayan bir grubumuz. İkincisi kaygı, özellikle sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz, sosyal anksiyete dediğimiz ya da sosyal beceriyle ilgili zorluk yaşayan grup dediğimiz grup risk altında. Ve belki de en önemli günümüzde risk faktörlerinden biri dikkat eksikliği hiperaktivite. Bu 3 grup bağımlılık noktasında çok daha ciddi bir risk altında olduğunu söyleyebiliriz.
1: O zaman her genç ve her çocuk oyun bağımlısıdır diyemeyiz. Bu saydıklarınız daha çok bağımlılığa itiyor bizi. Kesinlikle. Doğru mu anladım ben?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Riskli grup.
1: Riskli grup. Size gelen danışanlardan baktığınız zaman hani oyun bağımlılığıyla ilgili mutlaka terapiler de vardır. Bu riskli grup daha mı çoğunlukta Türkiye'de?
0: Kesinlikle. Hatta bundan sebep okullarda öğretmenlere ben eğitim verirken önleyici ruh sağlığı adına bunun altını çiziyorum. Eğer sınıfımızda sosyal beceri anlamında daha geride duran, zorlu olan bir gencimiz, bir çocuğumuz varsa, duygu durumu ile ilgili zorlu olan bir çocuğumuz ya da gencimiz varsa, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi varsa, mutlaka ve mutlaka okul rehberliği ile işbirliği halinde bunun yönlendirilmesi gerekir. Çünkü bu iş işten geçtikten sonra çok daha zor.
1: Çok doğru. Toparlamak değil mi? Daha zor oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Koruyucu tıp gibi, önleyici tıp gibi.
0: Kesinlikle. Daha evet. Öncesinde bu riskli grubu göz önüne alıp evet. Aileler de bununla ilgili önlemler aldığında çok daha başarılı.
1: Süreyya Hanım çok güzel noktaya getirdiniz. Aileler bunu fark edebiliyor mu? Çocuklarının o demin saydığınız 3 riskli gruba girdin yoksa benim çocuğum da artık çağın biliyorsunuz teknoloji çağısında söyleyin sadece çocuklar ve gençler değil aslında yetişkinler de bağımlı. Onu da konuşmak lazım. Aileler peki bunu fark edebiliyorlar mı? Yani çocuklarının bu bağımlılığı sıradan bir bağımlılık olarak mı bakıyorlar yoksa altında yatabilen psikolojik ruhsal sıkıntılarda olabildiğini yakalayabiliyorlar mı?
0: Çok güzel bir soru bence çünkü benim en önemli altını çizdiğim noktadır bu. Ailelere de sıklıkla şunu söylerim. Sakın ama sakın sadece akademik başarı düştüğünde bunu önemsemeyin. Çünkü ailelerimiz sadece çocuklarla ilgili olarak bu konuyla alakalı akademik başarı düştüğünde alarm haline geçiyorlar. Ama daha öncesinde aslında çocuğun dünyasında gözlemlenen hem aslında duygu durumu olarak hem görünüşte çok daha başka gündemler var. Çocuğun uykusu bozuluyor, duygu durumu bozuluyor. Demin bahsettiğim arkadaşı yok, sosyal beceri anlamında kısıtlılıkları var veya ödül mekanizması olarak, ödül olarak çocuğa oyun bilgisayarı, oyun sandalyesi, işte oyunla ilgili tüm alet edevat alınmış. Sonra çocuk kalkıp şunu söyleyebiliyor. Bunları alan da ailemdi zaten. Yani buranın çok altını çiziyorum çünkü sadece akademik başarı endeksli bunu gördüğümüzde çocukta aslında oyun ve akademik başarı arasında bir ilişki kurup tam tersine akademik noktada bir düşman belleyebiliyor bunu. Çünkü özellikle bağımlılık geliştikten sonra yani okula uzaklaşma, okula bağlılık azalması gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Sanki ailenin gözünde de hani evet ben başarılı olursam bilgisayarla ilgili hiçbir problem yok ama başarısız olursam var.
1: Gençler ve çocuklar aileleri ne kadar doğru okuyorlar değil mi? Nasıl o boşlukları görebiliyorlar? Yani akademik başarımı iyi tutarsam oyun bağımlılığım, bağımlılık gibi ya da ebeveynlerimin kızacağı bir noktadan uzaklaşacak. Peki sizin burada asıl istediğiniz dikkat edilmesi lazım. Ebeveynlerin fokuslanması gereken ne? Akademik başarının düşmesinin dışında neler düşüyorsa ve değişiyorsa çocuğumuzda bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Birinci kısım uyku. Çünkü çocuklarda ve gençlerde ilk başta biz uyku bozulması görüyoruz. Neden? İnternet, teknoloji ya da içerik anlamında bunu kullanırken daha fazla kullanma isteği ya da aile uyuduktan sonra bunu kullanma talebi ya da kendisinin gizli gizli bunu kullanması sebebiyle daha az uyku uyuyup gün içerisinde okulda uyuklama hali çok fazla belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkincisi çok daha önden önlemi alabilecek bir süreç özellikle bu sosyal becerinin altını çiziyorum. Eğer bir çocuğumuz sosyal beceri anlamında zorlanıyorsa, yüz yüze ilişki kurmakla ilgili bir zorluğu varsa, işten geçmeden doğrudan teknoloji kullanımını buna bağlı olarak yönetmemiz gerek. Yani aslında sosyal beceriyle ilgili zorluk yaşayan bir grubumuz varsa bu doğrudan bir risk altında olduğu için hemen alarm haline geçiyor olmamız lazım ki çocuğun o tarafını kapatıp o tarafını yönetmesini daha iyi hale getirip bunun önüne geçebilirim. Ve en önemli şey çocuğun duygu durumundan haberdar olalım. Yani özellikle çocuklardaki duygu durum değişiklikleri yetişkindeki şekliyle işte mutsuz, keyifsiz ya da işte yatıyor kalkıyor gibi değil. Yani doğrudan öfke, sinir artışı, gerginlik çocuklarda aslında depresif ruh hali belirtisidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Elbette yetişkinde de gerginlik, stres ya da sinirlilik birazcık daha depresif ruh hali göstergesidir ama çocuklarda bu göz ardı ediliyor aileler tarafından da. Bunun altını çizmek istiyorum. O bizim için alarm olmalı diye düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde evet Süreyya Hanım çok güzel bir farkındalık oluşturdu bize. Biz bunlara bakalım. Bunlar yok. Bizim çocuğumuz hem sosyal hem dışa dönük hem ailesindeki kardeşleriyle bizlerle ilişkileri iyi oturup konuşuyor. Vakit ayırıyor ama buna rağmen saatlerce o ekranın başından kalkmıyor diyebildiğimiz çocuklarımız da olabilir belki annelerimiz bunu. Peki onlara yaklaşımımız nasıl olabilir ya da onlarınkini oyun bağımlılığı olarak saymalı mıyız? Ve ekran süresi dediğimiz şu meşhur cümle nedir? Bize biraz açın lütfen.
0: Elbette burada aslında oyun süreleriyle ya da ekran süreleriyle ilgili olarak yıllardır süre gelen bir tartışma var. Hatta ve hatta hani daha birkaç gün öncesine kadar da hani yapılan çalışmalarda evet yani belli bir süreyle ilgili gözlem ya da belli bir süre bu kadar süre risktir denilen bir süreç söz konusu değildi. Evet risk faktörüdür ama doğrudan bu kadar süre eşittir bağımlılık demek değildir. Ama şunu biliyoruz açıkçası. Yapılan son çalışmalarda da karşımıza çıktığı üzere özellikle 1,5 saat sonrası 1,5 saat ve daha fazla kullanım özellikle sonraki yıllarda oyun bağımlılığı noktasında risk faktörü oluşturuyor. Günlük 1,5 saat özellikle okul öncesi dönemden itibaren bu başladığında çok daha aslında ileriki yıllarda bir risk faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Bir süre sonra çünkü saat artıyor. Arttıkça haliyle yoksunluk yaşama durumu da daha fazla oluyor
1: evet,
0: çocuğun.
1: Diğer bağımlılıkları olduğu gibi buna da bir yoksunluk hissiyle yaklaşıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Peki çocuğumuzda oyun bağımlılığı, gerçi bir nevi bahsettiğiniz ileriye yönelik o yola o sürece girdiğini ama davranışsal anlamda işte sadece bilgisayarın başına oturup kalkmamasından değil genel anlamda bir çocuğun oyun bağımlısı olduğunu nasıl anlarız? Bu onun ilişkilerini, ruhsal yapısını, fiziksel yapısını, sosyal ilişkilerini nasıl etkiler?
0: Bu da çok güzel. Şuradan başlayalım. Demin özellikle kimyasal bağımlılıklarda altını çizdiğim bir konu vardı. Aynı o şekliyle görürüz. Nedir? Kişinin elinden alındığında çatışma, gerginlik ya da aslında orada kavga gürültünün çıkıyor olması. Bununla ilgili stres, gerginlik ya da çatışma yaşanması. Yalanlar söylenmesi. Bununla alakalı olarak.
1: Yalan söylüyor. Yine evet. Çocuk ebeveynlerine bu yola başvuruyor.
0: Aynen öyle. Yalanlar söylemeye evet. Başlıyor. İşlevsellik dediğimiz bir kavram var. Bu yetişkin için de geçerlidir. Sonuçta biz burada bir iş yapıyoruz. Eğer yaptığım farklı bir şey, benim aile, arkadaş, akademik, yetişkinsem iş fark etmez. Hayat kalitemi etkiler duruma gelmişse demek ki orada bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Yani hayat kalitemi belli alanlarda etkiler duruma gelmiş. Gittikçe daha fazla oyun oynama isteği ve talebinin olması. Bunu kimyasal bağımlılıklardan örnekleyebiliriz. Tütünde olduğu gibi kişi bir taneyle başlar 2, 3, 5 paket ve daha fazlası. Yani artık beyindeki mekanizma bu yetmemeye başlar ve daha fazlası olmaya devam eder gibi. Özellikle bu temel başlıklar bizim bağımlılık için temel maddelerimiz olduğundan bahsedebilirim bu anlamda.
1: Bu belirtileri gördüğümüz zaman çocuklarla ilişkisi yani sosyal ilişkisi nasıl etkileniyor? Arkadaşlarla hep yine internet üzerinden, bilgisayar üzerinden bir iletişim kuruyor. Yoksa birebir yüz yüze artık orada bir düşüş görüyor muyuz, gözlemliyor muyuz?
0: Çok net bir şekilde düşüş gözlemliyoruz açıkçası. Hatta ve hatta doğrudan şöyle spesifik bir örnek verebilirim. Bu tarz çocuklara ben şunu söylediğimde, evet o online tanıştığın arkadaşlarınla gel yüz yüze beraber işte evinizde oynayın. Evet yan yana oynayın ama beraber olun dediğimde bana sıklıkla şu cümleyi kullanıyorlar. Hayır biz onlarla asla yüz yüze gelmeyiz. Yani bu sosyal beceri anlamında, o yüz yüze etkileşim anlamında özellikle günümüzde çocukların çok daha fazla zorlandığı görüyoruz. Burada eskiden o empati ya da yüz ifadesi okuma kısmı çok daha geriden geliyor. Hatta ve hatta bir noktada da akran zorbalığının bu kadar artmasının ana faktörlerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok önemli bir şey altını çizmemiz lazım. Geçtiğimiz haftalarda akran zorbalığını işledik. Çok kıymetli konumuz. Klinik psikolog Sebahattin Ertuğrul'la beraber hakikaten bu da sebeplerden biri değil mi? Çok enteresan. Yüz yüze görüşmekten fazla keyif almıyorlar. İnternet üzerinden değil mi? Oyun üzerinden görüşmek sanal ortama kayıyor aslında ilişkilerimizi. Bunu da konuşmak lazım değil mi?
0: Kesinlikle. Yani şöyle daha konforlu bir yerden konuşuyor. Biz şu an sizinle burada bir mekanda yüz yüze etkileşim halindeyiz. Kaşın

0: Gözümüz, mimimiz, hareketlerimiz, birbirimizi okuyoruz, hissediyoruz. Ne demek istediğimize dair fikirde bulunabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an çocuklar tamamen ekran üzerinden bir etkileşim kurguladıkları için eski usul, mesela bir misafirliğe giderdiniz. Anneniz babanız birkaç göz işareti yapardı, anlardınız. Şu anki çocukların bu anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında bu yüz ifadesini okuyamadığını görüyoruz. Çünkü çok yoğun bir şekilde ekran üzerinden etkileşim olunca kelime, emoji ve bunlar var.
1: Konfor alanından çıkamama dediniz. Ona bir dönelim mi? Nedir bu konfor alanı? Neden burayı terk etmek istemiyor gençlerimiz ve çocuklarımız?
0: Çünkü aslında o alandan çıkınca o ilk deneyim onun için zorlu olabileceğini düşünebiliyor. Bununla ilgili endişelenebiliyor. Yolunda gitmeyeceğini düşünebiliyor. Veya özellikle eğer bir kişiyle online ortamda tanışmışsa, yüz yüze geldiğinde bunun söneceğini ya da sonlanacağıyla ilgili endişe duyabiliyor. Yani çünkü çok daha farklı bir alana geçmiş oluyorsunuz. Orada fiziksel görünümünüz, beden diliniz, konuşmanız, ifadeniz, ses tonunuz, her şey devreye giriyor. Ve orada ilişkinin de bozulabileceğine dair bir endişe de gürdülüyor.
1: Bu kaygıyı yönetemedikleri için sanal ortamda galiba iletişim halinde de olmayı tercih ediyorlar değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Buranın aslında çok iyi yönetilmesi gerekir. Tabii siz uzmanlar daha iyi şey yaparsınız. Ben bir ebeveyn gözüyle baktığımda bu çocuğum ileride büyüyecek, üniversiteyi bitirip iş hayatına atılacak, evlenecek ve yine insanlarla birebir olması gereken noktada nasıl bir davranış modeli izleyecek ve onu yönetebilecek mi açıkçası? Belki zorluk yaşayacak.
0: Kesinlikle.
1: Bundan sonraki süreçte. Peki bu ana kadar durum tespiti yaptık, nedenleri, belirtilerini konuştuk sizinle. Çözüm noktasında bir ebeveynler açısından, anne baba ayağını sormak istiyorum, eğitimciler açısından ve de siz uzmanlar açısından bize değerlendirmesiniz, nasıl yaklaşmalıyız oyun bağımlılığı olan çocuklara?
0: Şöyle baştan aslında yargısız infaz yapıyoruz. O yüzden yargılamadan doğrudan ilişki her zaman koruyucudur. Bunu sıklıkla altını çizerim. İlişki içerisinde olmamız gerekiyor. Sağlam ilişkiler kuruyor olmamız gerekiyor çocuğumuzla, gencimizle beraber. Eğitimcimiz de dahil olmak üzere, uzmanımız da dahil olmak üzere, ailemiz de dahil olmak üzere. Çünkü ilişki kurmadan bir sonraki adıma geçemezsiniz. İlişki kurmadan sınır kural dinlenmez. Önce bir ilişki kuralım. İlişki kurarken de çocuğu anlayalım, dinleyelim. Ne demek istiyorum? Çocuk ve gençler genelde 3 temel ihtiyaca bağlı olarak bu ekran kullanımı ve oyun noktasına gelebiliyorlar. 1- ilişki kurmak, 2- özerk olmak, 3- aslında başarılı olmak. Yani bu 3 şey aslında çocuk ve gençlerin orada daha fazla vakit geçirmesine sebebiyet veriyor. O yüzden aileler, eğitimciler ve biz uzmanlar önce çocuğun ihtiyacını anlayacağız. Bu ihtiyacını gerçek hayatta karşılamaya çalışacağız ki oradan yavaş yavaş birazcık daha normal eğlence, keyif, arada bir oynayabileceği şekliyle olsun. Bu şuna benziyor. Aslında karnınız, yani karnınız aç değil, su içmeniz gerekiyor, susuz kalmışsınız. Yani ama ihtiyacınızı başka bir şekilde karşıladığınızda kilo alıyorsunuz gibi oluyor. Sağlığınız etkileniyor. Burada da benzer bir şeyimiz var. İlişki kuracağız, anlayacağız hangi ihtiyacını karşılıyor ve üçüncü şey, hayatına dahil olup gerekirse oyunu beraber oynayacağız. Yani ben eğer ilk başta oyun oynama noktasında, video oyunlarında da aileyle beraber oynanması taraftarıyım. Yani eskiden okur yazarlık seferberliği vardı. Hani okuma yazma seferberliği vardı. Büyüklerimize verilirdi okullarda. Şimdi ise dijital okur yazarlık seferberliğine ihtiyacımız var açıkçası.
1: Hakikaten çok güzel bir kıyas yaptınız. Geldiğimiz nokta bu. Gerçekten iyi bir dijital okur yazarlığına ihtiyaç var. Şimdi o zaman sizin bu anlattıklarınızdan biz ebeveynler böyle süre sınırlaması getirirsek biz bu işi kotardık gibi düşünüyoruz. Ama halbuki buradan kotarılmıyor anladığım kadarıyla. Bununla ilgili biraz düşüncelerinizi merak ediyorum. Ama geçtiğimiz yıllarda yine Aynadaki İnsan programına konuk ettiğimiz çok değerli konuklarımızdan klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız şöyle bir şey söylemişti. Farklı bir başlıktan almıştık konuklarımızı, farklı konuları konuşuyorduk kendisiyle. Çocuklarınızla anlamlı vakit geçirin. Bu cümle o kadar hoşuma gitmişti ki. Şimdi siz de çocuklarla ve gençlerle çalışan bir uzman olarak, psikolog olarak bunu altını doldurun. Siz neler söylemek istersiniz? Çocuklarla anlamlı vakit geçirmek dediğimizde siz neler önerirsiniz, neler söylersiniz?
0: Şöyle, yaşam şartları içerisinde ailelerimiz koşturuyor. Zaman yönetimi noktasında zorlanabiliyorlar. Okul, ev, iş, aile derken bunlar birazcık daha karmaşıklaşabiliyor. Maksat burada yetişememek değil. Ekransız aile vakitleri oluşturmak, gerekirse bu vakitlerde beraber etkinlik, aktivite, illa bir yerlere bir kursa vesaire gitmenize gerek yok. O etkileşim alanını çok daha küçük yaşlardan itibaren oluşturmak. Evet, daha sonrasında teknoloji hayatının içerisine girdiğinde gel beraber araştıralım, beraber bakalım, akıllı kullanımı öğretmek aslında. Çünkü iyi kullanıldığında çok ciddi bir hazine. Yani her türlü bilgiye erişilebilecek bir alan. Ve ailelerimiz burada anlamlı aktivite içerisine etkileşimle girebilirler. Yani çocuğun dünyasında önemli olan neyse onu gündeme alıp

0: onu tanıyıp fark edip bunu çok küçük yaştan itibaren beraber yapabilmek ki daha sonrasında çocuk bununla baş başa kaldığında kendisine bir model oluşabilsin. Hmm. Öbür türlü model aldıkları kişi ya da kişiler çok da sağlıklı kişiler olmuyor.
1: Maalesef. Tehlikeleri var mıdır peki bu oyun oynadıkları bilmedikleri sanılan halinde insanlar değil mi? Kendini genç gibi tanıtır ama çok yetişkin ya da art niyetli biri de çıkabilir. Bunlarla ilgili dikkatimizi nasıl yüksek tutabiliriz? Sizin neler tavsiye edersiniz hem ebeveynlere hem de gençlerimize, çocuklarımıza?
0: Kesinlikle bu da çok önemli bir soru. Özellikle çocuk ve gençlerin karar alma mekanizması henüz gelişmemiş oluyor. Hı hı. Yanlışları görebilmekle ilgili olarak fren mekanizmaları çok iyi hale gelmemiş oluyor. Bundan dolayı önemsediğimiz bir nokta bu. Bu sebeple bana çok sayıda kandırılan, yönlendirilen, oyun içerisinde çok özür dilerim ama madde satışına teşvik edilen kişiler ya da kurumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden çocuğun hayatına dahil olmak gerekirse beraber oynamak dediğim şey bu açıdan
1: burada
0: çok
1: önemli değil mi? Kesinlikle. Evet.
0: Yani çok ciddi durumlarla karşılaşıyoruz açıkçası.
1: Evet.
0: Hayatına dahil olmadığımızda kimle konuşuyor? Ne konuşuyor? Kim onun hayatını etki ediyor? Önce anne baba var. Yani önce ailemiz var. Önce aile etki etsin. Önce dışarıdaki değil.
1: Evet. Ama yargısız infaz dediniz ya, evet. Bu çok önemli. Yargılamadan, sorgulamadan sanıyorum arkadaş olarak ve çağın gerektirdiği gerçeklerle hareket etmek çok önemli. Çocuğun ilgi alanı olan eğer teknoloji ise oradaki oyunları bilmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Oynamamız gerekiyor ve sevmiyorsak bile seviyormuş gibi belki davranmamız gerekiyor. Ne dersiniz?
0: Sonuna kadar hemfikirim. Ben çocuk ve gençlerim bilir. Sıklıkla beraber oynarım. Ekstra bilgisayarımda da yüklüdür. Onlarla beraber araştırırım. Yapımcısı kimdir, içinde ne yapılır vesaire. Emin olun çok güzel biliyorlar ve çok iyi biliyorlar.
1: Evet, çok hakimler oraya. Evet.
0: Oturup ben böyle bir form hazırlama niyetime başlarken onlardan bilgi topluyorum. Hepsi bana farklı Excel dosyaları oluşturuyor şu an. Ve hangi oyun, hangi firma, ne yapılıyor, içeride ne oluyor? Acayip bir bilgi hazinesi var orada ve onlarla konuşmamız lazım.
1: Demin dediğiniz noktaya geleceğiz. Aslında teknolojinin zararı bizim kullanım şeklimize göre nimetleri de var. Çocuklarımızı bu şekilde ne güzel doğru bir şekilde sağlatıyorsunuz. Ben anneler, ebeveynler adına size şükranlarımı sunuyorum açıkçası. Çok güzel bir yaklaşım biçimi. Peki sizin gelme noktasında artık çocuğumuz, gencimiz bunu yönetemiyor. Anne babada çatışma, çocukta isyankarlık, agresiflik, dediğiniz yoksunluğa bağlı bir davranışsal bağımlılık noktasında. Bu noktada uyguladığınız tedavilerden de biraz bahseder misiniz?
0: Elbette. Doğrudan hemen bir süre kısıtlamasına gitmiyoruz. O demin bahsettiğim çocuğun temel ihtiyaçlarını anlamak, altında yatan risk faktörlerini belirlemek. Bunları düzenlemeden, doğrudan hem de ilişki kurmadan süre, sınır, kural koymaya çalışırsanız ilerleyemeyiz ya da ilerlenmez. Önce çocuğun ihtiyaçlarını anlayacağız, ilişki kuracağız. Eşlik eden psikopatolojiler var mı? Yani o risk faktörleri var mı? Buna bakacağız.
1: Bunları tekrardan bir kısa maddeler halinde hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
0: Depresyon, sosyal kaygı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu.
1: Eğer bunlar varsa risk grubu çok yüksek dediniz, bağımlı olması değil mi?
0: Kesinlikle. Yani ve tedavi aşamasında da önceliğimiz doğrudan hemen oyun bağımlılığını
1: tedavi etmek değil.
0: Değil.
1: Evet, altta yatan patolojik nedenle.
0: Kesinlikle. Onu ya halletmeden diğerine geçtiğinizde de aslında anlık bir pansuman yapmış oluyorsunuz. Tekrardan lüks çıkıyor.
1: Şimdi o zaman ailelerimiz burayı siz böyle küçük haplar şeklinde söylerseniz bu üç patolojik durumu nasıl fark edebilirler, nasıl müdahale edebilirler?
0: Bir, şu okuldan, sınıftan, hocalarından bilgi alacaklar. Sınıfta nasıl? Sosyal alanda insanlarla beraberken, ailecek dışarı çıktığınızda, bakkala markete gittiğinizde arkadaşlarıyla arası nasıl, insanlarla ilişkisi nasıl?
1: Nasıl olmalı? Biraz da ondan bahseder misiniz? Nasılsa iyi, nasıl değilse yanlış yani. Orası olması gereken olmaması gerekeni söyleyelim mi?
0: Arkadaşı var mı? Yani herhangi bir ortama girdiğinde bir süre sonra arkadaşlık kurabiliyor mu?
1: Yoksa çekingen mi, pasif mi?
0: Evet, yoksa çekingen mi, pasif mi? Bunu ben şunu diyorum, aile hisseder, anneler hisseder. Hani biraz o anlamda göz açıklığı olması lazım. Ve en önemli bir noktada öfke sinir artışı. Eğer bir çocukta öfke sinir artışı da varsa bu bizim için önemli bir
1: nokta. Önemli bir nokta. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın son dakikaları içerisinde yine bir iki dakikalık size süre vereceğim. Özellikle yine altını çizmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz bizim atladığımız şeyler varsa ben sözü size bırakıyorum konumuzla ilgili. Buyurunuz.
0: Ben ailelere şunu söylüyorum. Çocuklarımız için kendi hanemizi genişletelim. İlişki kuralım. Biz kendi hanemizi genişletmediğimizde onlar başka hanelere kayıyor. O haneler de çok sağlıklı olmuyor. Başka kişilerin yönlendirmelerine, başka yanlış kişilerin modellemelerine maruz kalıyorlar. Bu sefer de çocuklarımızı kaybetme noktasına gelebiliyoruz. İş o noktaya gelmeden çocuklarımızın hayatına dahil olalım.

0: sıkmadan, sıkılmadan, yargısız ve aynı zamanda onunla işbirliği halinde hanemi genişleterek.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Bunlar üzerine söz söylemek ayıp olur. Nezaketsizlik olur açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sayın Kitapçıoğlu, değerli görüş ve düşüncelerinizi konumuzla ilgili paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah başka sefere tekrar bir yere gelin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Farklı konu başlıklarında çok isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programının bu haftada sonuna geliyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonundayız. Bu hafta çocuklarda ve gençlerde oyun bağımlılığı, nedenleri, belirtileri, çözüm yollarını konuştuk. Hem ebeveynler açısından dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Eğitimciler açısından dikkat edilmesi gereken, çocuklarımız nelere dikkat etmesi gerekiyor. Bütün bu başlıkları değerlendirdik. Kimle konuştuk? Klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat O, önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esak Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Akra, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr fe bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme enne

قال ست مجالس المؤمن الضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها إلى آخر الحديث. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize makbul olan toplulukları, makbul olan yerleri, makbul olan meclisleri beyan ediyor. Şöyle buyurmuş, sittü mecadise, altı meclis vardır. Arapçada meclis, oturulan yer demek. Yani topluluktan kinaye olur. İnsanların toplanmalarından altı toplantı vardır. İnsanların toplaştığı altı yer vardır ki el müminun daminun alallahi teala ma kâne fî şeyin minha. Bunların içinde herhangi bir şey olursa mümin orada Allah'ın hıfzu emanındadır. Allah-u Teala Hazretlerinin hıfz-ı emanındadır. Bu toplulukların içinde birisinde bulunursa mümin hıfz-ı emanda olur. Yani Allah-u Teala Hazretleri onu korur. Kefili olur Allah-u Teala Hazretleri. O meclislerde yapılan şeyleri de Allah-u Teala Hazretleri bağışlar. Nedir bu meclisler? Kitabın kendisinden hadis-i şerifi takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Burada bir kelime atlanmış. Fi şeyin minhadan sonra fi sebilillah kelimesi geçecek. Bir de daminun alallahi teala men kâne fi şeyin minha diyor. Men başka bir rivayette ma diye geçmiş. Yani men olursa o kimse ki bu meclislerden birisinde olur demek. Ma olursa o şey ki bu meclislerin birisinde vuku bulur demek. Manada küçük bir değişiklik oluyor. Biz her ikisini de başında açıklamıştık. Yani bu meclisler, bu topluluklar makbul topluluklardır. Allah-u Teala bu topluluklara katılanları sever ve o topluluklara katılmış olan insanlara büyük hayırlar gelir gibi bir mana anlayacağız. Şimdi bunları sıralıyor. Birisi burada atlanmış olan, şerhte mevcut bulunan fi sebilillah. Allah yolunda bir toplulukta bulunursa insan Allah onu korur. Allah onun kefili olur. Allah onu hıfzı himaye eder. Allah vekili olur bu kimsenin. İnsan nasıl Allah yolunda olur? Fî sebilillah nasıl olur? Bir rıbatin, ya bir kalenin, bir hudut karakolunun içinde Müslümanların bekçiliğini yapar. Öyle olur. Yahut ev kıtalin, fiilen düşmanla çarpışan bir grubun içinde vazifesini yerine almış olur, çarpışmakta olur. Allah'ın hıfz-ı emanında Allah onun kefili olmuş, vekili olmuş bir kimse oluyor bu. Bir, altı tane sayacak böyle. Birisi Allah yolunda bir toplulukta, savaşta veyahut bekçilikte olan Müslüman. İki, ikincisini sayacak şimdi. Fî mescidi cemaatin, bir cemaatle namaz kılınan mescitte olan kimse. Yani şurası cemaatle namaz kılınan bir mescit mi? Evet. Cuma kılınan bir mescit mi? Evet. İşte böyle bir mescitte bulunan bir kimse. Yani bir köşeye çekilmiş, böyle herkesin bilmediği bir yer değil de cemaatle namaz kılınan, cuma namazı kılınan bir mescitte böyle insan bulundu mu Allah-u Teala Hazretleri de onun kefili, vekili olur. O da ne mutlu. Ve inde maridun, bir hastanın yanında bulunduğu müddetçe. Yani bir hastayı beklemek suretinde efendim ona hizmet etmek gerekir. Hastalar yatar, altı temizlenecek, gıdası verilecek, ilaçları içirilecek, başında beklenecek. Geceliğin o uyur ama sen uyanık beklemen lazım ki belki uyanıverir de bir şey olur diye. İşte o beklemek makbul bir bekleyiş oluyor. Allah-u Teala sevdiği için bu altı zümrenin içine giriyor insan. Veyahut da sırf ziyaret için gitmiş olursun. Demek ki bir hastayı insan ziyarete gitse o hastane odasında ziyaret müddetince bu Allah'ın hıfz-ı emanında oluyor. Makbul bir halde bulunuyor. Ev fi cenazetin, bir cenazeye
yapılan hizmette bulunuyor ise, yani cenaze namazını kılmak, alıp onu kabristana kadar götürmek, alıp kabristanda kabre indirmek, gömüvermek, son hizmetini yapmak. Müslümanın Müslüman üzerinde bazı hakları vardır. O hak

Bunlardan birisidir bu. Bir Müslümanın cenazesi ortada kalsa, kimse meşgul olmasa, o beldede ne kadar Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Muhammedur Resulullah diyen Müslüman varsa hepsinin yakasına yapışılır, hesap sorulur. Sen bu Müslüman kardeşinin son vazifesini niye yapmadın diye. İşte öyle bir cenaze şeyinde bulunan kimse de Allah'ın kefil olduğu kimselerdendir. Ev fi beytihi yahut evinde bir köşeye çekilmiş. Neden çekilmiş? İnsanlardan uzlet ediyor da kendi dinini, efendim, ibadetini yapmayı, ahiretini kazanmayı düşünerek köşeye çekilmiş, uzlette. Ona da Allah şey yapar. Ev inde imamın nuksitin yuazziruhu ve yuvakkiruhu. Bir adaletli liderin, adaletle tabaasını idare eden önderin, hükümdarın, hüküm sahibinin, güç sahibinin, sultanın, bir saltanat sahibi zatın yanında adaletle hükmetmek nasıl olur? Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerine uygun hükmetmekle olur. Öyle yapan bir kimsenin emrinde bulunuyor ve ona tazim ediyor, onu tevkir ediyor, ona hürmet gösteriyor. Onun maiyetinde bulunduğu müddetçe, bak İslam nasıl bir itaat şuuru şey yapmış, Allah-u Teala Hazretlerinin kefil olduğu bir kimsedir. Bu kefil olmaktan maksat nedir? Bu kefil olmaktan maksadı şöyle izah etmiş, اِنَّهُ يُنْجِهِ مِنْ اَحْوَالِ الْقِيَامَةِ وَيُدْخِلِهُ دَارَ السَّلَامَةِ Allah-u Teala ona kefil oluyor. Ne demek? Yani kıyametin sıkıntılarından, üzüntülerinden, tehlikelerinden o kimseyi korur da darüsselam olan, selamet diyarı olan, esenlik diyarı olan, yurdu olan cennet-i alaya dahil eder. Cennete sokar. Kefalet o. Yani ondan murat. Bu meclislerde bulunan insan demek ki cennetlik insan olur demek oluyor netice itibariyle. O halde neymiş? Allah yolunda cihad eden, hudutta bekleyen veya bir fiilen çarpışan. Bir. Efendim, ikincisi neydi? Cemaatle namaz kılınan bir mescitte bulunan. Yani namaz kılmak için gider insan oraya, ibadet için gider. O kimse. Üçüncüsü bir hastayı bekleyen veya ziyaret için yanında bulunan. Veya dördüncüsü bir cenazeyi takip eden, cenazenin son hizmetlerini yapmakta olan, o grupta bulunan efendim, veyahut kendi evine çekilmiş tek başına uzlet edip ibadetle, zikirle, fikirle meşgul oluyor veyahut adaletli bir liderin, hükümdarın maiyetine girmiş, ona hürmet ediyor, buyruğunu tutuyor. Bu altı sınıfa Allah-u Teala Hazretleri

Ne dahil eyler. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel hasletleri cümlemize nasip eylesin. Amin. Diğer hadis-i şerif, kıyametin alametleriyle ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Sittun min eşratis saati. Altı şey vardır ki bunlar kıyametin şartlarındandır. Yani alametlerindendir. Bir şart olur, ondan sonra arkasından meşrut gelir. O halde kıyametin eşratı demek, onlar vuku bulacak, ondan sonra kıyamet gelecek demek. Onun için biz alamet diyoruz. Kıyamet alametleri deriz biz. Arapçada eşrat, şartları diyor. Saat diyor, saatten maksat da eliflamla gelmiş. Malum saat, dünyanın bozulma saati. Bozulma vakti. O vakit diye geçiyor yani. Belirli o vakit diye geçiyor. O vaktin şartları, o vaktin alametleri 6 tanedir. 6 tane şey kıyametin emareleridir. Bunlar olmadan o olmaz. Yani şart olmayınca öteki arkasından meşrut gelmiyor ya. Bunlar olmamışsa kıyamet kopmayacak. Bunlar olacak da ondan sonra olacak. Birisi mevti, benim vefatım. Ben hayattayken kıyamet kopmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Benim vefatım şartlardan bir tanesi. Yani kıyamet Resulullah zamanında kopmayacak. Resulullah ahirete irtihal edecek. Artık ne kadar zaman geçecekse ondan sonra. Birinci şart bu. Ve fethu Beytül Makdis'i. Beytül Makdis'in fetholunması. Beytül Makdis'e biz Türkçe Kudüs diyoruz. Kudüs şehri fetholacak. Kimden? Şerhte diyor ki minyedil küffaril muharibin. Savaşmakta olan kafirlerin elinden kurtarılacak, fethedilecek. Demek ki burada iki şey var bu hadis-i şerifin bu cümlesinde. İki tane istikbale ait gerçek var. Birisi bir zaman gelecek bu kafirlerin elinde olacak. Ondan sonra kafirlerin elinden bu alınacak. Şimdi Kudüs demek ki onların elinde ama alınacak. O da ikinci şart. Ve en yu'tar racülü elfet minare feyeskatuha. Ve üçüncü şartı söylüyor şimdi. Kişiye 1.000 dinar verilecek de 1.000 dinar verilecek. Hiçbir şey yok. Birdenbire al sana 1.000 dinar para veriyorum diye para verecek. Dinar da malum o zamanın altın parası yani. 1.000 dinar verilecek de kızacak. Neden kızacak? Az bulacak. 1.000 dinar da neymiş diyecek. Az bulacak. Küçümseyecek. Bu cümle neyi gösteriyor? Kıyametten evvel mal çoğalacak. Ve hâzâ kinayetun an kesretil mâli ve tisâil hâl. Malın çokluğundan, refahın artmasından, insanların ahvalinin genişlemesinden, zenginleşmesinden kinayet. Yani şimdi bugün 5 kuruş çıkartıp versen bir kimseye ne yapar? İstersen 50 tane 5 kuruş ver. Yani çok bir şey gibi gelmez ona. Ne olacak? 5 kuruşun ne kıymeti var? Kuruş unutuldu. Eskiden 5 kuruşa bir simit alınırdı. Şimdi bilmiyorum kaça alınıyor simit. Yani onun gibi bu 1.000 dinar verildiği zaman kızacak kişi. O derecede insanlar zenginleyecek, mal çoğalacak, halleri iyileşecek. Bu da kıyametin şartlarından, emarelerinden, alametlerinden birisi. Ve fitnetün yedhulu harruha beyte külli müslümin. Her Müslümanın evine hararetinin sokulacağı bir fitne. Yani bir fitne zuhur edecek ki o fitnenin sıcaklığı, harareti, ateşi her Müslümanın evine gelecek. Ne demek? Her Müslüman o fitneden biraz acı çekecek, yanacak, canı yanacak. Her Müslüman yanacak, yakılacak o şeyden. Bir fitne çıkacak büyük. Meşakkatli bir durum olacak yani. Ve mevtün ye'huzu finnâsi ke ku'asil ganemi. Ve insanlar ölmeye başlayacaklar. İnsanları bir ölüm tutacak. Tıpkı koyunların efendim sakalı hastalığı mı diyorlar. Neyse ruam hastalığı mı. Burunları böyle akar akar ondan sonra ölüverir. Şiddetli bir hastalık yani salgın hastalık geldi mi ondan sonra o sürüden hayır çıkmaz. O koyunların tutulduğu o hastalık gibi insanları tutup öldüren bir böyle bütün insanlara sari bir hastalık. Bu olmadan kıyamet gene kopmayacak. Ve en tavdirer Rumu ve binakdil ahdi. Ve Rumlar ahitlerini bozarak zulmedecekler, gadir edecekler Müslümanlara.
Feyesirûne bi sevâ

0: Yani yine benden ve 80 bayrak ile gelecekler. Tahte küllü bendin isna aşere elfen. Her bayrağın altında 12 bin insan olacak. Hücum edecekler Müslümanlara. 12 bin kişi olacak bir bayrağın altında. Bunların hepsi de 80 tane olacak. 960 bin kişi hücum edecek Müslümanlara. Şartlarından birisi de buymuş. Bu kıyamete ait alametleri bu hadis-i şerifte öğrendik. Öğreneceğimiz bir şey daha var. Bir insan öldü mü onun kıyameti koptu. İnsanın kendi kıyameti ne zaman? Kendisinin ölmesi. İnsanın kendi kıyametinin alametlerine baksın insan. Bu şartlar ya kendi zamanında olur ya olmaz. Saç sakal ağarmaya başladı, bel bükülmeye başladı, ayak tutmamaya başladı, dizde romatizmalar başladı. Bunlar ne? Bunlar işte o kıyamet alametleri. Bir gün gelecek, ondan sonra o olmayacak, bu olmayacak derken kıyamet kopacak. Ne yapalım o zaman? Ahirete hazırlan. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir maaşlı insan tutmuş. Her gün gelip kendisini ikaz eylesin diye. Nasihat etsin diye. Para da veriyor üstelik. Nasihat. Nasihatı parayla kendisine ettirtiyor. Eskiden herhalde bu adete bağlı olarak padişahlar cuma namazına çıkıp gidip gelirken bağırırlarmış oradan. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye. Hazreti Ömer mührüne bir de yazdırmış ki kefa bil mevti vaizan, ya Ömer ölüm sana nasihatçi vaiz olarak yeter ey Ömer diye mührünü, vesikayı yazıyor, altına bastığı zaman o cümleyle karşılaşılıyor. Yani her zaman gözü önünde olsun diye mührüne kazıtmış o cümleyi. Ölüm sana nasihatçi yeter, ölümden ibret almıyor musun? Gözünü açsana, etrafındaki insanlar ölüp ölüp gidiyorlar. Sen sanki burada ebedi mi kalacaksın? Bir gün gelip sen de gideceksin manasını daima hatırlasın diye. Bir de bir arkadaşım vardı benim, talebem. Saatinin üzerine el mevtü hakkın yazmış. El mevtü hakkın. Saat kaç diye saatini çevirip baktığı zaman ölüm haktır. Ölüm bir gün başına gelecek. Bunda hiç tereddüt yok. Muhakkak başına gelecek manası. Onun için biz kendi kıyametimize bakıp şey yapalım. Tabii bunlarda da büyük ibretler var. Kıyametin bir büyük alametleri vardır. Bir de küçük alametleri vardır. Bunlar çeşitli hadis-i şeriflerde mufassalan bildirilmiştir. Bu kıyamet alametlerini okuduğu zaman insan zamanımızda kıyametin yaklaştığını anlıyor. Kıyametin zamanı çok yakın. O küçük alametleri insan okuyunca demek ki kıyametin artık ahir zamandayız, yani kıyametin gelmesi yakın diye şey yapıyoruz. Hazreti Ömer onu şey yaparmış, maaşlı bir adam tutarmış. Orayı bağlamadım. Sakalında ak belirince bir gün o adam gene nasihate gelince sen bundan sonra bana gelme artık demiş. Ne oldu ya Ömer demiş, yani ilk önce sen söylüyordun, vazifelendirmiştin, ben de ne oldu, ben bir kusur mu işledim gibi herhalde sormuş. Yok demiş, ak geldi artık, sakalıma ak düştü, saçıma sakalıma ak düştü, besbelli ki işte ölüm yakın, artık senin ayrıca bana ölümü hatırlatmana, nasihat etmene lüzum kalmadı gibi bir şekilde izah etmiş. Oh, bizim saçımız sakalımız bembeyaz oluyor da yine alem, yine ol alem, devran yine ol devran, Allah uyanıklık nasip eylesin. Birdenbire gelir ölüm. Bahtiyarlar var ama, önceden haberdar olan bahtiyarlar var ama onlar zaten ölüme hazırlıklı olduğu için Allah onlara önceden bildiriyor. Gafil insan birdenbire gelir ölümü. Bir hacı abi anlattı. Tekirdağ müftüsü eski, bizim hocalarımızdan. Hocamızın hocasının da erkek kardeşiymiş. Kaç gün önceden söylemiş vefatını. Felanca gün öleceğim diye. Ve o gün ölmüş. O gün ölmüş. Demek iyi insanlara Allah-u Teala Hazretleri kavuşma zamanında bildiriyor. Ama kötü insanlara ansızın gelir. Ansızın. Çünkü o Allah-u Teala Hazretleri ile dost değil, salih ameller işlemek nasip eylesin, hüsnü hatime nasip eylesin. Yani sonunun insanın iyi olması cümlemize nasip olsun.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele ile. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alay. Vansurni ve la tansur alay. Vemkur li ve la temkur alay. Vahdini ve yessir el huda li. Vansurni ala men baga alay. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي
1: ربي buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et. Beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-islam.
1: Allahum, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahumma ighfir li khati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahumma ighfir li ciddi ve hazli ve khata'i ve amdi ve kullu zalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ve ma akhart ve ma asrartu ve ma a'lant. وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fujaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qini şerre mâ kadayt فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأ

0: اَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur, ahir olan sensin, senden sonrası yoktur, zahir olan sensin, senden üstü yoktur, batın olan sensin.
2: Can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan hocamız ise doğumlarının 91. yılında 13 Safer 1448 27 Temmuz Pazartesi hatim dualarıyla yad edilecek. İlmi, irfani, akademik ve sosyal-kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan Mahmut Esat Coşan hocamız, doğumlarının hicri 91. yılında Elazığ'da gerçekleşecek buluşmayla da yad edilecek. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Coşan hocalarımız için okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki link üzerinden kolaylıkla gönderebilirsiniz. Duha Kurban Organizasyonu 21. yılında Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürülen Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirilen yeni uygulamalarla katılımcılara farklı imkanlar sunuyor. Bu kapsamda başlatılan kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenler kurban etinin yarısını teslim alabilecek. Hazırlanan paketler bayramın ikinci ve üçüncü günü 47 ilde belirlenen teslimat noktalarından alınacak. Uygulamayla vekalet verenlerin aileleriyle ve ihtiyaç sahipleriyle kurban bereketini paylaşması hedefleniyor. Bu kapsamda dileyen vekalet sahipleri kurbanlarının tamamını ihtiyaç sahiplerine ikram edebileceği gibi, dilerlerse yarısını hak sahiplerine ikram edebilip yarısını kendilerine alabilecek. Açıklamada vekalet işlemlerinin tek çekim veya 3 taksit seçeneğiyle duha.global web sayfası üzerinden gerçekleştirilebildiği belirtildi. Öte yandan Türkiye Endonezya Eski Büyükelçisi ve Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Leru Muhammed İkbal, Endonezya'da gerçekleştirilen Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada emeği geçenlere selamlarını ve teşekkürlerini ileterek şunları söyledi.
2: Salam hangat untuk keluarga besar organisasi Kurban Duha.
3: Kurban Duha organizasyonunun değerli ailesine, gönüllülerine ve bağışçılarına en içten selamlarımı sunuyorum. Türkiye'de Endonezya Büyükelçisi olarak görev yapmış biri olarak uzun zamanlar içerisinde Endonezya ve Türkiye arasında insani yardım ruhu ve karşılıklı yardımlaşmayla kurulan kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Kurban Duha organizasyonunun Batı Nusa Tenggara bölgesindeki varlığı çok büyük bir anlam taşıyor. Kurban sadece et paylaşmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bir sahiplenme, kardeşlik ve ihtiyacı olan toplumlara mutluluk getirme çabasıdır. Kurban Duha'nın profesyonel ve duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Özellikle genç gönüllüler olmak üzere tüm gönüllülerin bu insani faaliyetlerde yer aldığını görmekten gurur duyuyorum. Umarım bu işbirliği gelişmeye devam eder ve Batunuza Tıngara halkı için daha geniş faydalar sağlar. Kurban Duha organizasyonuna duyarlılıkları ve katkıları için teşekkür ederim. Allah yaptığınız iyilikleri kabul ve mübarek eylesin. Jadi amal kebaikan yang diberkahi
1: Allah Subhanahu wa Taala. Değerli dinleyicilerimiz, haberimizde Endonezya Batı Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Dr. Şralu Muhammed İkbal'in Duha Kurban Organizasyonu ile ilgili görüşlerini ve mesajını paylaştık. Trafik kural ihlallerinde düşüş. Yeni trafik düzenlemesi sonrası kural ihlallerinde büyük düşüş gözlendi. Geçen yıla oranla makas atma %92, hız ihlali %58 ve drift %62 azaldı. Denetimlerin %4,5 artmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının %21 düşmesi yeni yasaya uyumun arttığını ortaya koydu. Yine belgesiz araç kullanım oranı %31, seyir halinde cep telefonu kullanımı %28 oranında düştü. Kas uğruna sağlığınızı heba etmeyin. Spor salonları ve kayıt dışı satış kanalları üzerinden hormon içerikli ürünlerin reçetesiz şekilde temin edilmesinin yaygınlaşması toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit. Türkiye'de bu ürünlerin kullanımı küçük yaşlara kadar düştü. Spor salonlarında satılan ve özellikle gençler tarafından kas kütlesini artırmak için kullanılan bu ürünler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kas gelişimini

0: hızlandırmak ve kısa sürede fiziksel performans artışı sağlamak amacıyla kullanılan bu ürünler, bilinçsiz ve denetimsiz şekilde tüketildiğinde geri dönüş olmayan sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle gençler arasında özendirilen kullanım, kalp damar hastalıkları, karaciğer yetmezliği, hormonal bozukluklar, psikiyatrik sorunlar, kısırlık ve ani ölüm riskini artırıyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda vücudun biyolojik ritminden söz edeceğiz. Bir diğer adıyla sirkadiyen ritim. İnsan vücudu tıpkı bir saat gibi belli ritim içinde çalışıyor. Beden sağlığı ve ruh sağlığı açısından vücuttaki kimyasal olayların belirli bir ritme uyması gerekiyor. Ritimdeki en ufak bir aksaklık sağlık sorununa sebep oluyor. Vücudun her şeyi yerli yerinde yapabilmesi ve sağlıklı olabilmesi için biyolojik saatin düzgün çalışması gerekiyor. Çünkü insan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranış uyumundan biyolojik ritim sorumlu. İnsan vücudunun günlük fizyolojik, biyolojik ve sosyal davranışlarındaki uyumundan biyolojik ritmin sorumlu olduğunu söyleyen nöroloji uzmanları, biyolojik ritim sirkadiyen ritim olarak da adlandırılır. Biyolojik ritim gece, gündüz, yaz, kış gibi gece koşullarından etkilense de çoğunlukla bu koşullardan bağımsız olarak çalışır. Tanımlanmış bazı genler de sirkadiyen ritmin oluşumunda önemli diyor. Biyolojik ritim, çevreyle uyum içinde yaşayabilmemiz için bir dizi bedensel olayı başlatan çalar saat ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Her insanın gün içinde hangi saatlerde uyumaya meyilli olduğunu ifade eden bir kronotipi var. Sabahçıl tipe sahip olanlar sabah erken kalkar, akşam erken yatar. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan gün içinde daha verimlidirler. Akşamcıl kronotipine sahip olanlarsa verimlilikleri gün sonuna doğru artan, geç kalkıp geç yatan kişilerdir. Her organın kendine ait biyolojik bir ritmi var. Vücut işlevleri belli saat dilimlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin zihinsel açıdan en verimli olunan saatlerin sabah 10, öğleden sonra 14 civarı olduğu belirtiliyor. Egzersiz içinse biyolojik saati

0: Bayraklığı düzenleniyor. Sirkadiyen ritmi bozulmadan yaşayan kişilerin öğrenmelerinin daha kalıcı, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü, hormon dengelerinin daha sağlıklı olduğu biliniyor. Yine depresyon riskinin azaldığı ve kilo artışına yönelik de dengeli bir yaşamları olduğu gözleniyor. Peki nasıl oluyor da bu saat gibi işleyen sistem bozuluyor? Sirkadiyen ritim bozuklukları uyku uyanıklık ritminin bozulduğu durumlardır. Uyku uyanıklık ritmi içsel ve dışsal döngüler arasındaki dengesizliklere bağlı olarak devamlı veya tekrarlayıcı tarzda bozulmakta. Biyolojik saati etkileyen en önemli faktör ışık. Televizyon, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlardan yayılan ışık, sirkadiyen ritmin bozulmasında ana faktör. Uyku hormonu olarak da bilinen melatonin, sirkadiyen ritmimizi etkileyen bir diğer faktör. Melatoninin salınımı 21-22'de başlar, gece 02-03'e kadar en aktif olduğu saatlerdir. Gece ışığa maruz kalmak, melatonin seviyesinde düşmeye neden oluyor. Normal şartlarda uyku, sirkadiyen ritim ve sosyal ritim uyum içerisinde. Bu uyum yeterli düzeyde ise gece yeteri kadar dinlendirici ve derin uyku uyunur. Gündüz de maksimum uyanıklık yaşanır. Yemek ve çalışma saatlerinin düzensiz olması, gün içinde çay ve kahve gibi içeceklerin fazla içilmesi veya geç saatlerde tüketilmesi de düzeni bozuyor. Mavi ışık ve elektromanyetik dalgalar yayan cihazların fazla kullanılması, sık seyahat etme ya da katarakt gibi nedenlere bağlı olarak ışık uyarınının azaldığı durumlar sirkadiyen ritmi etkiliyor. Kişisel uyku uyanıklık döngüsüyle 24 saatlik sosyal ve fiziksel çevre arasındaki dengenin bozulmasına neden olarak tekrarlayıcı veya uzun süreli uyku ritminin bozukluğuyla seyreden hastalıklara yol açıyor. Yine diyabet, obezite, depresyon ve kalp gibi hastalıkların oluşmasına ve ilerlemesine de neden oluyor. Birçok hastalığın tedavisinde yapılması gereken ilk adım burada da geçerli. O da yaşam tarzı değişikliği. Yani aslında fıtrata uygun olmaya çalışmak. Sirkadiyen ritim bozukluklarının tedavisi mümkün. Bunun için ilk adım yaşam tarzında değişikliğe gidilmesi ve uyku hijyeni kurallarının uygulanması. Uyku ve uyanıklık periyotlarının planlaması yapılarak programa uyma sağlanmalı. Sirkadiyen ritim bozukluğunun türüne göre gerekirse ışık tedavisi veya uykuyu düzenlemek ve uyanıklığı sağlamak amacıyla çeşitli ilaç tedavileri de kullanılabiliyor. Vücudun aslına uygun olan biyolojik ritim, bir başka ifadeyle sirkadiyen ritimden bahsettik. Bunun bozulmasının sebepleri ve bozulduğunda ortaya çıkabilen problemlerden söz ettik özetle. Bu notlarla programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Sevgili dostlar, yine bir Evrensel Ahenk programımızla beraberiz. Maher Zahi'nin akustik tarzda yaptığı Esselamu Aleyke isimli eseriyle açtık programımızı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Müzik vasıtasıyla sesimin pozitif mesaj yaymada toplumsal bir etki oluşturması için çalışıyorum, bunun için varım diyen Maher Zahi'ni ele alacağız bugünkü programımızda. Maher Zahi Lübnan'da doğmuş, sonrasında ailesi İsviçre'ye yerleşmiş. İlk zamanlarda İsviçre'de hip-hop tarzı müzik yapanlarla çalıştıktan bir müddet sonra kendi tabiriyle aslına dönmüş, İslami tarzı benimsediğini, buna uygun müzikler yapmaya karar verdiğini söylemiştir. Maher Zahi'nden Raditu Billahi Rabba adlı parçayı dinleyelim şimdi.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısı kimlikleri olan Zayn, Thank You Allah isimli albümleriyle piyasalara girmiştir. Sonrasında Forgive Me ve One albümlerini çıkarmıştır. Dünyada tanınmaya başlanan Maher Zayn, en fazla Malezya, Endonezya ve Türkiye'de ilgi görmüştür. Sonraları Mısır ve Fas'ta da sevenleri büyük kitleye ulaşmıştır. İnşallah adlı parçasının özellikle Türkçe, Malayca ve Endonezyaca versiyonları yapılmıştır. Parça aynı zamanda Fransızca, İngilizce ve Arapça da olarak söylenmiştir. Ve bu parçayı dinliyoruz şimdi sevgili dinleyenler.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Sevgili dinleyenler, Evrensel Ahenk programındasınız. Maher Zahin'i işlemeye devam ediyoruz. Maher Zahin'in bir diğer eseri olan Durmaksızın Allah Diyelim anlamına gelen Allahi Allah Kia Karo adlı parçayı sanatçı Pakistan doğumlu Kanadalı müzisyen İrfan Makki ile birlikte Urduca söylemiştir. 2010'da

Ya Nebi Selam Aleyke adlı parçası zamanın en iyi dini şarkısı olarak seçilmiştir. Şarkıcı, bu dünyadan istediğim tek şey cennete kadar senin adımlarını izlemek. Hayatımı bununla harcamaya söz veriyorum diyerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyduğu sevgiyi dile getirmiştir. Bu parçayı birlikte dinleyelim şimdi.

Biliyorum, bir misyonum var ve bunun için gönderilmişim, diyor Maher Zain. Dünya sadece doğmak, yaşamak, eğlenmek, çalışmak, ölmekten ibaret olsaydı hiçbir anlam ifade etmezdi. Bana ne verilmişse onu kullanmam gerekliydi, müzik yeteneği verilmişse bunu ona ulaşmam için kullanmalıydım, diye sözlerine devam ediyor Maher Zain. Kendisine müzik kariyerinde başarılar diliyoruz. Son olarak Let It Go isimli eseriyle sizlere veda ediyoruz. Haftaya başka bir programda yine güzelliklerle buluşalım. Gününüz sevinç ve bereket getirsin. Hoşça kalın.

Resulüm. İnsanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru.

Yolculukların en güzeli. İslam kardeşlik coşkusunun yaşandığı en kutlu anlar. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı mukaddes yerler. Dünyanın her yerinden çeşit çeşit insanlar, tenleri, ırkları, giyim ve kuşamları bir bütünü tamamlarcasına hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

0: iyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselamın doğumu, Şuayb aleyhisselamla tanışması ve peygamberlik gelmesi.
1: Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilham ile bildirmiştik. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, "Benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. Onlar da işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. "Eğer biz vaadimizi inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı." Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onun izini takip et," dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Musa'nın ablası onların telaşlarını gördü ve yanlarına geldi. "Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi. "İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler." Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca, "Biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız." Musa Medyen tarafına yönelince, "Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim," dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarını suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Bu haliniz ne?" dedi. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarına su içirip

0: götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor," dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. "Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor," dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o, "Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. Bu kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır," dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzuluyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir," dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Siz oturup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm," dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak." Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Ey Musa, buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın," denildi. "Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla. Kaçma." İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.
1: Bir haberimiz var.

andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

0: mucit, bir icat.
1: Ali Kuşçu, astronomi ve ekliptik eğitimi. İslam dünyasının astronomi, matematik, filoloji ve kelam alimleri arasında ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip olan Ali Kuşçu, 15. yüzyıl başlarında Mavera-ün-Nehr bölgesinde doğduğu söylense de hangi şehirde ve hangi yılda doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. Babası Muhammed, Mavera-ün-Nehir'de hüküm süren ünlü sultan ve astronomi bilgini Ulu Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi Kuşçu lakabıyla meşhur oldu. Dini ilimlerde yetiştikten sonra matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, devrin en büyük alimleri olan Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin Cemşit ve Muiniddin Kaşi'den matematik ve astronomi dersleri aldı. Batı ve Doğu bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır. Öyle ki W. Berhold Ali Kuşçu'yu 15. yüzyılın Batlamyus'u olarak adlandırmıştır. Daha fazla ilim öğrenmek arzusu ile Kirman'a gitmiştir. Burada Hallu Eşkali Kamer, Ay Safalarının Açıklanması adlı risale ile kendisinden sonra iki asır boyunca ilim adamlarının ilgi ve takdirleriyle inceledikleri Şerh-i Tecrid adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Kirman'da kalıp eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Semerkand'a dönmüştür ve Ulu Bey onu rasathanesine müdür olarak atamıştır. Ali Kuşçu, mevsimlerin oluşmasını sağlayan mihverinin eğimi, ekliptiğin eğimi ile ilgilenmiş ve bu eğimi bugünkü derecelere çok yakın olarak tespit etmiş, bunu Risale Filhiye isimli eseriyle Farsça olarak kayıtlara geçirmiştir. Mucit olan Ali Kuşçu'nun tespit ettiği ekliptik eğimi 23 derece 30 dakika 13 saniyedir. Bugünkü hesaplarda ise bu rakam 23 derece 27 dakika olarak bulunmuştur. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişi önemlidir. Çünkü o zamana kadar İstanbul'da astronomi ile uğraşan güçlü bir bilgin yoktu. Kuşçu'nun ders vermeye başlamasıyla İstanbul medreselerinde astronomi ve matematik alanında büyük gelişmeler olur. Verdiği derslerde çağını aştığını gösteren Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi gibi büyük bilginler yetiştirmiştir. 1474'te İstanbul'da vefat eden ve Eyüp Sultan kabristanına defnedilen Ali Kuşçu'nun ilim tarihine silinmeyecek şekilde adını yazdıran büyük bir İslam alimidir.
0: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhım hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacca bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacca kelimesini bazı alimler hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicetül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicetül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicetül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece üç tane haccı olduğu rivayet ediliyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Peygamber Efendimiz buyururdu ki tabi'u beynel haccı vel umre fe innehuma yenfiyanil fakra vel zünube kema yenfil kiru kubsel hadid ve zeheb vel fıtta. Manası şu, sadaka Resulullah buyururdu ki Peygamber Efendimiz hac ve umreyi birbirinin peşinden hemen yapınız, haccı umreyi yapın. Çünkü bu iki ibadet, hac ve umre ibadeti, günahları ve fakirliği, bakın bir günahları affettiriyor, bir de fakirliği siliyor. Bu ikisini nefyeder, yani silip götürür, alır giderir. Nasıl? Bir benzetmeyle anlatmış bunu. Kemayyen fil kiru hıbzel hadisi zehebi ve fıtta. Demir madeni, efendim altın madeni, gümüş madeni cevher olarak topraktan çıktıktan sonra malum ısıtılıyor. Çok kuvvetli bir ateşte o zaman eriyor.

0: efendim yüksek fırın diyoruz şimdi, eskiden tabii, artık onu nasıl yapıyorlardıysa eski insanların tekniklerine göre, o içindeki cüruf ve yabancı maddeler bir tarafta kalıyor, bunlar bir başka tarafta tertemiz oluyor. İşte hac ve ömre insanı böyle, insanın da tabii günlük yaşantısında, hayatında iyi işleri var, kötü işleri var, sevapları var, günahları var. Allah şeytana uymaktan, nefse uyup günah işlemekten cümlemizi korusun. Ama hayat böyle maalesef hatalı, kusurlu olabiliyor. Hatasız insan çok zor bulunur. Beşler şaşar diye büyüklerimiz söylemişler. Tamam. Böylece yani insan safi bir maden gibi olmuyor. Karışık, topraktan çıkmış bir efendim cüruflu, efendim katışıklı, efendim bir madde gibi oluyor. Bu böyle nasıl ısıtılıp safileştirilirse, onun gibi hac ve ömrede insanın günahlarını, insanı eritip safileştiriyor, günahlarının cüruf olarak atıyor. Bir, günahlar affoluyor. İkinci bir şey var, enteresan. Bu ifadesinde Peygamber Zişanımızın bu hadis-i şerifinde fakirliği de izale ediyor.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Gayrimenkul ganimetlerin bölüştürülmesi. Hayber arazisi ve varidatı Şık, Natat ve Ketibe mülkleri olarak bölüştürüldü. Şık ve Natat mülkleri Müslümanların 1/5 hisselerine karşılık tutuldu. Ketibe mülkleri ise Allah'a ait 1/5 hisse olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'a bırakıldı. Başka rivayete göre batan Hayber mülkleri ilk önce her biri 100'er hisselik 36 kümeye ayrıldı. Bundan Natat ve Şık mülkleri 100'er hisselik 18 küme halinde Müslümanlar arasında bölüştürüldü. Vati, Ketibe ve sülalim mülklerini ise Peygamberimiz Aleyhisselam işletip, gelirlerinden kendi ev halkının geçimleriyle karşılaşılacak önemli hadiseleri, musibet ve felaketleri, halkın umumi ihtiyaçlarını, Medine'ye gelecek heyetlerin masraflarını karşılamak üzere vakıf olarak elinde tuttu. Peygamberimiz Aleyhisselam bundan akrabalarıyla yetimlerin, yoksulların, yolcuların ve sulh için Medine'ye gidip gelmiş olanların yiyeceklerini de karşılamaktaydı. Nitekim Muhayyisa bin Mesud'a verdiği 30 vesk deve yükü arpayla 30 vesk hurma bu mülklerin gelirlerindendi. Ganimetin Allah'a ve Allah Resulüne ayrılan 1/5 parçası da 4'e bölünüp, 1/4 Allah ve Resulü ve Resulullah'ın akrabaları için, 2/4 yetimler için, 3/4 miskinler, yoksullar için, 4/4 Müslümanların yanlarına gelen fakir konuklar için ayrıldı. Natat mülkleri 5'e, Şık mülkleri de 13'e bölündü. Bunlarda 1400 piyade ve 200 süvari hissesi olmak üzere 100'er hisselik 18 gruba ayrıldı. Hisse sahiplerine hisselerini dağıtmak üzere her 100 hisse içinde birer başkan, yönetici tayin edildi. 100'er hisselik 18 grubun isimleri: Hazreti Ali grubunun hisseleri, Zübeyir bin Avvam grubunun hisseleri, Talha bin Ubeydullah grubunun hisseleri, Hazreti Ömer grubunun hisseleri, Abdurrahman bin Avf grubunun hisseleri, Asım bin Adi grubunun hisseleri, Useyd bin Hudayr grubunun hisseleri, Belharis bin Hazreç grubunun hisseleri, Beni Beyazalar grubunun hisseleri, Beni Ubeytler grubunun hisseleri, Beni Selimlerden Beni Haramlar grubunun hisseleri, Beni Hariselerden Ubeyde Essam bin Evsi'nin hissesi, rivayete göre Ubeyd bu hisseyi Hayber ganimet hisselerinden satın almıştı, Beni Saideler grubunun hisseleri, Beni Necarlar grubunun hisseleri, Harise bin Hariseler grubunun hisseleri, Evsiler grubunun hisseleri, Gıfar ve Eslemler gruplarının hisseleri, Naim'deki hisseler Af bin Hazreç oğullarıyla Müzeynelere ve ortaklarına aitti. Peygamberimiz Aleyhisselam Natat'ta Hav ve Süreyr mevkiinde ilk önce Zübeyir bin Avvam'ın hissesini ayırdı. İkinci olarak Beyazaların, üçüncü olarak Useyd bin Hudayr'ın, dördüncü olarak Beni Haris bin Hazreçlerin, beşinci olarak Beni Af bin Hazreçlerle Müzeyneler ve ortaklarının Naim'deki hisselerini ayırdı. Bundan sonra Şık'a çıktılar. Şık'ta ilk ayrılan hisse Beni Aclanların kardeşi Asım bin Adi'nin hissesiydi ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hissesi de onun yanındaydı. Sonra Abdurrahman bin Af'ın, sonra Saidelerin, sonra Necarların, sonra Hazreti Ali'nin, sonra Talha bin Ubeydullah'ın, sonra Gıfarlarla Eslemlerin, sonra Hazreti Ömer'in, sonra Seleme bin Ubeyd ve Haramoğullarının, sonra Hariselerin hisselerini, sonra Abdüsseham'ın hissesini, sonra Evslerin ki Ellefif diye anılan ve Cüheynelerle sair Araplardan Hayber Savaşı'na katılanlara ait bulunanların hisseler topluluğunu ayırdı. En sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onların sırasındaki hissesi ayrıldı ki Asım bin Adi'nin hissesi içine düşmüş bulunuyordu. Has veya Hals Vadisi mahsullerinin bölüştürülmesi. Peygamberimiz Aleyhisselam mülkleri bölüştürdükten sonra Ketibe'nin Has veya Hals vadisindeki mülklerin buğday, arpa, hurma ve hurma çekirdeği vesaire mahsullerini ihtiyaçlarına göre akrabaları, zevceleri, Müslüman erkek ve kadınlar arasında şöyle bölüştürdü. Hazreti Fatıma'ya 200 vesk, Hazreti Ali'ye 100 vesk, Üsame bin Zeyd'e 200 vesk, Hazreti Ali'ye 200 vesk, Hazreti Ebu Bekir'e 100 vesk, Akil bin Ebu Talib'e 100 vesk, Hazreti Cafer'in oğullarına 50 vesk, Rebia bin Haris'e 100 vesk, Salt bin Mahreme ile iki oğluna 100 vesk, Ebu Benika 50 vesk, Rukane bin Abdiyezid'e 50 vesk, Kays bin Mahreme'ye 30 vesk, Ebul Kasım bin Mahreme'ye 40 vesk, Ubeyde bin Haris'in kızlarına 40 vesk, Beni Ubeyde bin Abdiyezid'e 60 vesk, Evs bin Mahreme'ye 30 vesk, Mıstah bin Usase'ye ve İbni İlyas'a 50 vesk, Ümmü Rümeyse'ye 40 vesk, Nuaym bin Hind'e 30 vesk, Buhayne binti Haris'e 30 vesk, Uceyr bin Abdiyezid'e 30 vesk, Ümmü Hakim binti Abdiyezid'e 30 vesk, Cumane binti Ebu Talib'e 30 vesk, İbni Erkam veya Ümmül Erkam'a 40 vesk, Abdurrahman bin Ebu Bekir'e 40 vesk, Hamne binti Cahş'a 30 vesk, Ümmü Zübeyre 40 vesk, Duba binti Zübeyre 40 vesk, İbni Ebi Huneyse 30 vesk, Ümmü Talib binti Ebu Talib'e 40 vesk, Ebu Basra'ya 40 vesk, Nümeyletül Kelibe'ye 50 vesk, Abdullah bin Vehbe ve iki kızına 90 vesk, Ümmü Habibe binti Cahş'a 30 vesk, Melkü bin Abde'ye 30 vesk, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe'den başka olan bütün zevcelerine 700 vesk, Abbas bin Abdülmuttalib'e 200 vesk, Kasım bin Mahreme bin Muttalib'e 50 vesk, Hint bin Üsase'ye 50 vesk, Safiye binti Abdülmuttalib'e 40 vesk, Husayn, Hatice ve Hint bin Ubade bin Haris'e 100 vesk, Ümmü Hani binti Ebu Talib'e 40 vesk, Muhayisa bin Mesud'a 30 vesk, Ebu Sufyan bin Haris bin Abdülmuttalib'e 10 vesk, Miktat bin Amr'a 15 vesk. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin 300 vesk hissesinden 85 veski arpaydı. Üsame bin Zeyd'in hissesinden 40 veski arpa, 50 veski hurma çekirdeğiydi. Salt bin Mahreme'nin hissesi Vakıdi'ye göre 40 değil 30 veskti. Kays bin Mahreme'nin hissesi Vakıdi'ye göre 30 vesk değil 50 veskti. Ümmü Rümeyse'nin hissesinden 5 veski arpaydı. Ebu Basra'nın hissesi 20 vesk değil 40 veskti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcelerinden her birinin hissesine 80 vesk hurma, 20 vesk arpa düşmüştü. Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından yazdırılmış olan bir belgeye göre de her yıl Hayber'in buğday mahsulünden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcelerine 180'er vesk, Hazreti Fatıma'ya 85 vesk, Üsame'ye 40 vesk, Miktat bin Amr'a 15 vesk, Ümmü Rümeyse'ye 5 vesk buğday verilmiştir. İhtimal ki aradaki fark arpa yerine buğday ekilmiş olmasından ileri gelmiştir. Peygamber

0: Peygamberimiz Aleyhisselam Abdullah Es-Sakafi'nin zevcesi Zeynep'e de 50 vesk hurma, 20 vesk arpa vermiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

0: Değerli okurlar, merhaba. Ümmü Mabed'in süt vermez koyunu yıllarca sürecek berekete kavuşmuştu. Allah Resulü ardında nurdan bir iz bırakarak yol alıyordu. Müşriklerin gözü o nurdan kamaşmış olduğundan hiçbir şey göremiyordu. Süreka peşlerindeydi. 28. bölüm. Süreka Allah Resulü ve arkadaşlarının izini hemen buldu. Atını onlara doğru koşturdu. Hazreti Ebu Bekir silahlı bir süvarinin dört nala geldiğini görünce, ''Ya Resulallah, bu adam mutlaka bizi arıyor, bize yetişti.'' dedi. Allah Resulü daha önceki gibi, ''Korkma, Allah bizimledir.'' buyurdu. Daha sonra ellerini açarak, ''Ya Rabbi, şu gelen adamın şerrinden bizi uzak tut, onu atından düşür.'' diye dua etti. At bir anda tökezlenip yere kapandı. Süreka da yerlere yuvarlandı ama hemen kalkarak tekrar bindi. Peygamberimiz arkasına hiç bakmadan Kur'an okumaktaydı. Hazreti Ebu Bekir ise o adamdan son derece ürkmüştü. Süreka onlara yaklaştığında tekrar devrildi. Atının ayakları kumlara gömülmüştü. Hayvanı o durumdan kurtarmaya çalıştı, başaramadı. Daha sonra da, ''Ey Muhammed, anladım ki bunlar senin işindir. Eğer beni kurtarırsan size dokunmam. Hatta develerimden, koyun ve keçilerimden istediğinizi size veririm.'' diye seslendi. Peygamberimiz, ''Senin hayvanlarına ihtiyacım yok.'' dedi. Daha sonra ona dua edince, Süreka'nın atı silkinip kalktı, hayvanın battığı yerden bir duman çıkıyordu. Süreka bu durumu gördüğünde, ''Ne dilersen bana emret, yapayım.'' dedi. Peygamberimiz Süreka'nın oralarda beklemesini ve peşlerinden başka birileri gelirse onları engellemesini istedi. Süreka öyle yaptı. Ebu Cehil iz sürmekle ün salan Süreka'nın Allah Resulü'nü yakalamadan ya da öldürmeden geri dönmeyeceğine inanıyordu. Fakat onun eli boş ve iman etmiş şekilde geldiğini görünce çok sinirlendi. Ona bir sürü hakaretlerde bulundu. Süreka, ''Sen benim atımın ayakları yere battığı zamanki halimi görseydin, Muhammed'in peygamber olduğundan asla şüphe etmezdin. Artık onun karşısına kimse çıkamaz. Ben anladım ki onun yaymak istediği din bir gün bütün dünyaya yayılacak ve insanlar ona bağlanmak ya da barışmak için çırpınacak.'' dedi. Peygamberimiz sahabiler arasına katılan Süreka'yla daha sonraki yıllarda konuşurken ateşperestlerin binlerce yıllık hakimiyetinin yıkılacağını müjdeledi. Daha sonra da ''Ey Süreka, bir gün İran şahının mücevherlerini ve kemerini takacağını, tacını da başına geçireceğini biliyor musun?'' dedi. ''Ya Resulallah, krallar kralı Kisra bin Hürmüz'ün tacını mı?'' deyince peygamberimiz ''Evet'' dedi. Ve bir gün mutlaka fethedilecek Fars ülkesinin ganimetleri paylaşılırken krala ait eşyaların Süreka'ya düşeceğini müjdeledi. Fars diyarı Allah Resulü'nün vefatından sonra Hazreti Ömer devrinde fethedildiğinde sayısız ganimetle birlikte Kisra'nın bilezikleri, kemeri ve tacı da Medine'ye getirildi. Hazreti Ömer Süreka'yı çağırarak bu mücevherleri verdi. Süreka, Allah Resulü'nün yıllar önceki müjdesinin gerçekleşmesi üzerine gözyaşı döktü. Ellerini kaldırıp, ''Yüce Allah'a şükürler olsun ki ben Tanrıyım.'' diyen Fars kralının mücevherlerini Müdlice oğullarından Süreka adlı bir çöl adamına giydirdi dedi. Hicret yolu uzundu. Allah Resulü ve arkadaşları Gamim adı verilen yere geldiklerinde 80 ailelik bir grupla karşılaştılar. Bu kişiler iyi bir yerleşim yeri arıyorlardı. Peygamberimiz onlarla sohbet etti, İslam dinini anlattı ve kendilerini Allah'a iman etmeye çağırdı. Çoluk çocuk hepsi Müslüman oldu. Kafilenin reisi Büreyde bin Husayb adlı kişiydi. Peygamberimizi görür görmez iman etmişti. Efendimiz ona Kur'an okudu ve Meryem suresinin ilk ayetlerini öğretti. Bu kabilenin henüz birkaç saat önce Müslüman olan insanları akşam vakti girince Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyorlardı. Peygamberimiz her an yakalanma ve öldürülme tehlikesi yaşadıkları hicret yolunda bile cennet yolunu göstermeye devam etti. Çünkü o gerçek bir kılavuzdu. Medineli Müslümanlar Allah Resulü'nün Mekke'den ayrıldığını haber almış fakat gecikmesi üzerine endişe duymaya başlamışlardı. Evlerin en yüksek yerlerine ya da ağaçlara çıkarak sabahtan akşama kadar onu gözlüyorlardı. Diğer dinlerin mensupları da ellerindeki kitaplardan tanıdıkları o peygamberi merak ediyorlardı. Hicret kervanını ilk gören kişi bir Yahudiydi. Çölün seraplarla dolu ufuklarında onları fark edince, "Ey Müslümanlar, beklediğiniz kişi işte geliyor," diye müjde verdi. Bir anda bütün bakışlar o noktaya yöneldi. Geliyorlardı. Yer gök tekbir sesleriyle sarsılmaya başladı. Çoluk çocuk ne kadar insan varsa gelmiş geçmiş peygamberlerin en büyüğünü görmek için evlerinden dışarı fırladılar. Ve o anda farkına varamadıkları bir şeye, sahabi makamına yükseldiler. Bir insan için en büyük şeref ahir zaman peygamberini görmek ve ona iman etmektir. Sahabi adıyla bilinen bu Müslümanlar daha sonraki asırlarda gelecek en büyük velilerden bile daha büyük bir makama ulaşmışlardı. Peygamberimizin geldiği yer Medine'nin Kuba bölgesiydi. Burada yaşayanlar Allah Resulü'nü daha önce görmemişlerdi. Bu yüzden de birçoğu kendileriyle daha fazla konuşan Hazreti Ebubekir'i peygamber zannetmişti. Allah Resulü ise hiçbir şey söylemeden susuyordu. Kubalılar Hazreti Ebubekir'in çevresini sardıklarında onun rida adı verilen örtüsüyle yanındaki kişiye gölge yapmaya çalıştığını fark ettiler. Ve Allah Resulü'nün kim olduğunu o anda anlayarak onu büyük bir sevgiyle selamladılar. Nübüvvetin 12. yılıydı. Rebiyül Evvel ayının 12'siydi ve pazartesi gününe rastlıyordu. Külsüm bin Hidm'in evinde konakladılar. Allah Resulüne ikram edilen ilk şey, onun ilk kez gördüğü yaş hurmaydı. Külsüm bin Hidm varlıklı bir kişiydi. Allah Resulü Medine topraklarına ulaştığı yerde mescit yaptırmak için ondan yer satın aldı. Bu inşaat sırasında kendisi de çalıştı. Taşların en büyüklerini taşıyordu. Sahabiler bu durumu görünce, "Ya Resulallah, biz senin yerine taşırız," dediler. Peygamberimiz onların bu tekliflerine yanaşmadı ve mescit bitene kadar bu şekilde çalıştı. Daha sonra da Kuba mescidinde kılınacak namazların bir umre sevabı kazandıracağını müjdeledi. Hazreti Ömer, halifelik döneminde her pazartesi ve perşembe günleri bu mescide gider, neden öyle yaptığını soranlara da Allah Resulü'nün müjdesini hatırlattıktan sonra, "Eğer bu mescit ülke dışında bulunsaydı develere biner ve bütün zorluklara rağmen onu ziyaret ederdik," derdi. Hazreti Ali'nin hicreti. Hazreti Ali, Kureyş müşriklerinin Allah Resulüne bıraktıkları emanetleri iade etmek için 3 gün Mekke'de kaldı. İşi bittiği zaman da gizlice kaçtı. Bu arada belki takip edildiğinden bir at ya da deve bulamamıştı. Geceleri yürüdü, gündüzleri saklandı. Günler sonra Kuba'ya geldi ama ayakları çok kötü durumdaydı. Tabanları yarılmış, kanıyordu. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin geldiğini duyunca çok sevindi. Onu bir an önce görmeyi istiyordu. "Ya Resulallah, adım atmaya bile gücü yok," dediklerinde hemen yanına koştu. Halini görünce ona sarıldı, şefkatinden ağladı. Daha sonra da mübarek elleriyle ayaklarının altını sıvazlayıp dua etti. Hazreti Ali'nin acıları o anda sona erdi. Peygamberimizi Kuba'da rahat bırakmadılar. Müşrikler ve münafıklar bir araya gelerek kaldıkları evi taşa tuttular. Bunun üzerine Efendimiz 14 gün boyunca kaldığı Kuba'dan ayrılarak Medine'nin merkezine hareket etti. Bu sürede mescit tamamlanmıştı. Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun'un mensup bulunduğu Neccar oğulları hala büyük bir tehlike içinde gördükleri Allah Resulüne Medine yolunda eşlik ettiler. Kuba ile Medine arasında birçok kabile vardı. Bu kabileler Allah Resulü'nün geldiğini duyunca yollara döküldüler. Ve "Ya Resulallah, bizler sayıca fazlayız, mal ve silah yönünden de zenginiz, bizimle kal," dediler. Efendimiz onlara dua etti ve devesinin yularını serbest bıraktı. Deve artık kendi kendine gidiyordu. Peygamberimiz, "Devenin yolunu açın, ona nerede duracağı emredilmiştir," dedi. Peygamberimizin Kasva adlı devesi Necar oğullarının evleri önünden geçerken de durmadı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, kavmin içinde sana bizden yakın kimseler yoktur, bizim yanımızda kal.'' diye ısrar ettiler. Peygamberimiz onlara da aynı şeyleri söyleyerek, ''Ona nerede duracağı emredilmiştir.'' dedi. Ve devenin çökeceği yeri büyük bir heyecanla beklediler. Kasva, Necaroğullarının evini biraz geçtikten sonra yere çöktü. Burası iki yetim gence ait hurma kurutma yeriydi ve günümüzdeki Mescid-i Nebevi'nin kapısının bulunduğu yere rastlamaktaydı. Kasva çökmüş durumdayken tekrar ayağa kalktı ve biraz gittikten sonra birden geriye dönerek aynı yere çömeldi. Boynunu ve göğsünü yere koydu. Peygamberimiz bunun üzerine onun üstünden inip, ''İnşallah yerimiz burası.'' dedi. Allah Resulü'nün bu ifadesi çok anlamlıydı. Çünkü burası onun hem evi hem de mübarek kabri olacaktı. Peygamberimiz devesinden inince, ''Buraya en yakın ev hangisi?'' diye sordu. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd hemen atılıp, ''Benimki ya Resulallah, bakın şurası.'' dedi. Daha sonra da peygamberimizin eşyalarını evine taşımak için izin istedi. Allah Resulü'nü kendi evi yapılana kadar misafir edecek kişi, İstanbul'u şereflendiren sahabilerden biri olan Eyüp Sultan'dan başkası değildi. Necar oğulları peygamberimizin başka bir yerde kalmasına razı değildi. Bu yüzden direndiler ve kendisini misafir edecek kişinin kura ile belirlenmesi için ısrar ettiler. Kura çekildi, şanslı kişi Hazreti Eyüp idi. Mecburen boyun eğdiler. Peygamberimiz ilk gece Necaroğullarında kalıp akrabalarının gönlünü aldı. Çünkü o incelikler peygamberiydi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galübela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık, tıpkı mahşer yeri ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et.

Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.
2: Akra. Sağduyunun sesi.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette her zaman, her yerde üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri makbul, mebrur bir hac yapmayı, huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüzü hak, anlı açık kullar olarak varmayı cümlenize, cümlemize nasibi müyesser eylesin. Elhamdülillah hac yolundayız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnne evvele beytin vuda'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken ve hüden lil âlemin fîhî âyâtun beyinâtun makamu İbrahim ve men dehalehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi heccül beyti men istatâ'a ileyhi sebîlâ ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. Sadakallâhul azim. Bu ayet-i kerime İnsanlar için yapılan ilk ibadetgahın Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Müşerefe olduğunu bildiren bir ayet-i kerimedir. Allah-u Teala Hazretleri o mekanı Hazreti Adem Atamız Aleyhisselam zamanından itibaren müşerref eylemiş ve Hazreti Adem Atamız zamanında orada bir ibadetgah yapılmış. Fakat İbrahim Aleyhisselam yine Adem Aleyhisselam'ın yaptırmış olduğu binanın, yapmış olduğu binanın yerinde zamanın geçmesiyle izleri kalmış veya kalmamış olan yerde tekrar oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber bu binayı Allah-u Teala Hazretlerinin emri üzere o mübarek mahalde tekrar bina eylemiş. Böyle insanlığın tarihi kadar eski olan şerefi, sevabı, kıymeti, izzeti, itibarı ölçülemeyecek kadar yüksek olan bir ibadethaneye, yeryüzünün en kıymetli ibadetgahına doğru gidiyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu mübarek diyarı ve bu mübarek ibadetgahı ziyaret etmeyi kullarına emreylemiş. İslam'ın farzlarından birisi Kabe-i Müşerrefe'yi zamanı mahsusunda ve usulü mahsusa ile ziyaret etmek farz kılınmış. İslam'ın 5 şartından biri olmuş. Yani Hazreti Adem atamız zamanından beri şerefi, İzzeti, itibari aşikar olan bir yere gidiyoruz. Ve İslam'ın 5 mühim direğinden, binasından biri olan bir ibadeti yapmaya gidiyoruz. Ve bu mahal

mukaddes ve muhterem bir mahal olduğu için burasının hususi bir ihtirama, saygıya göre ziyaret edilmesi lazım geliyor. Ve bu mübarek mahallin hudutları var. Bu hudutlardan öbür tarafa geçince insanın halinin değişmesi lazım. Bir durum meydana geliyor. İşte bu mübarek mahalde oraya girerken insanda bir halin değişmesi lazım. Bir takım işleri yapmaması lazım. Bir takım yasaklara riayet etmesi lazım. Bir takım vazifeleri yaparak oraya girmesi lazım. Bazı bu hududun beresinde kendisine helal olan bazı şeyler o hududu geçtikten sonra yapmaması gereken şeyler oluyor. Haram oluyor. Yasak oluyor. Onun için bu huduttan öbür tarafa o hazırlıkla geçmeye ihram deniliyor. Yani kendisini harem mıntıkasına efendim bir takım yasakların olduğu olağan üstü mukaddes bölgeye girmeye hazır şartlara uydurmak demek yani. İhramı hacı kardeşlerimizin çoğuna sorsak kumaş sanır. Beyaz renkli altımıza üstümüze sarındığımız kumaş sanır ihramı. Halbuki ihram yasaklı bir bölgeye girmeye kendisini hazırlamak ve kendisini o hürmetin içine koymak manasına geliyor. Yani o elbise olsa da olmasa da o hale girmiş oluyor insan. Sıkı yönetime girer gibi ama mukaddes bir sıkı yönetime girer gibi olmuş oluyor. Şimdi biz de bu mukaddes arazi işte şu bizim az ilerimizde Ebyar-ı Ali denilen Hazreti Ali Efendimizin bahçeleri, kuyuları varmış zamanında. Eski adı Zülhüleyfe denilen bir yer var. Banliyosu bu Medine-i Münevvere'nin. Buradan öteye giderken böyle normal dikişli kıyafetle gidemeyiz. Kabe'yi ziyarete gidiyoruz çünkü. Dikişsiz elbiseler ile efendim koku sürünmeden efendim bir takım yasaklara riayet ederek bir takım nizamname hükümlerine uyarak gitmemiz lazım. Oradan itibaren öteye öyle geçmemiz gerekiyor. İşte o hale hazırlanmamıza ihrama girmek deniliyor. Yani o havanın içine girmek demek. O havanın şartlarından birisi de dikişli elbise giymemek olduğu için altımıza üstümüze örtü bürünüyoruz. Yoksa sadece ondan ibaret değil. Ve bu elbiseleri mesela yıkanmamız gerekse gece yattık kalktık yıkanmamız gerekiyor. Bu elbiseleri banyoda yani elbise değil ya onlar altımıza bir peştemal üstümüze bir örtü iki parça bir örtü. Onları çiviye açsak yıkanacağız çünkü ıslanmasın diye çivileri açsak hamamda hiç üstümüzde örtü yok. Şimdi biz ihramdan çıktık mı? Hayır. Yine ihramlılık hali devam ediyor. Yalnız üzerimizdeki elbiseyi çiviye astık. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Yani mesele alta üste sarılan kumaşta değil, o halde. Yani biz şimdi şuradan az ileride Zülhüleyfe denilen yerden ötede o Mekke-i Mükerreme'nin Hil bölgesi denilen mukaddes mıntıkası başladığı için oranın şartlarına uygun bir hale girerek gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Yani en son hudut oradan itibaren o şartlara uymamız lazım. Buradan da hazırlanıp gidebiliriz. Ne yapacağız? Sünnet olarak bir abdest, gusül abdesti, boy abdesti alacağız. Yani bunu temizlik olsun diye yapıyoruz. Terimiz, tozumuz, kirimiz, pasımız gitsin, temiz pak olalım diye yapıyoruz. Mesela bir hanım adet görüyor olsa bile o da gene yıkanır. Yani bu şey için değil. İbadetin yani namazın kılınması vesairesine mahsus bir şey değil. İhramdan önce temiz olalım diye efendim gusül abdesti alacağız. Alabiliriz. Hepimizin banyo ve su durumları müsaittir. Ondan sonra ondan evvel veyahut tırnaklarımızı keseriz, tıraşımızı oluruz, koltuk altımızı efendim ve diğer nahoş yerlerdeki efendim kılları izale ederiz, tırnaklarımızı keseriz, her türlü hazırlığı yaparız, yıkanırız, tertemiz olduk.

Ondan sonra daha henüz ihrama girmedik. Ondan sonra bu örtüleri de hazırlarız. Yıkandıktan sonra o örtüleri de bürünürüz. Henüz daha ihrama girmedik. Bak, büründük peştemali. Omuzumuza da şey yaptık. Daha henüz ihramlı değiliz. Henüz daha ihrama girmedik. Sonra sünnet olarak 2 rekat namaz kılarız. Ve niyetimizi yaparız. Ya Rabbi, şu cins haccı yapacağım. Bunu bana kolaylaştır. Veya ümremi yapacağım. Bunu bana kolaylaştır diye niyetimizi yaparız. Efendim, onun için 2 rekat namaz kılarız. Namaz kıldıktan sonra daha henüz ihrama gene girmedik. Ondan sonra artık namazı kıldıktan sonra Ya Rabbi ben haccıma başladım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye niyet edip lebbeyk çektiğimiz anda kronometreye basmış gibi oluyoruz. O zaman başlıyor. Demek ki elbise değilmiş şey. Elbiseyi giydiğimiz halde daha buralarda dolaşsak mesela henüz daha ihrama girmedik. Namazı kılıp lebbeyk çekmediysek daha henüz ihramlı değiliz yani. Elbise de değil, iş niyette ve o işi başlatmakta olmuş oluyor. Demek ki 2 rekatta tabii güzel kokularda sürüneceğiz. Tırnaklarımızı kestik, yıkandık, güzel kokuları süründük, temiz, pak şeylerimizi efendim kumaşı belimize sardık, omuzumuza aldık, 2 rekat namaz kıldık ve hangi çeşit hac yapacaksak niyetimizi yaptık, lebbeyk çektik, başladı. Artık yasaklı ihram hali başladı. Artık o şartlara riayet edeceğiz. Şimdi ihramlı olan bir insan ne yapar, ne yapmaz? Efendim, onu hatırlayalım. Efendim, saç sakal tıraş edemez. Efendim, bıyıklarını kesemez. Efendim, kılları koparamaz. Tırnak kesemez. Efendim, süslenmek maksadıyla saç sakal bıyıklarını yağlayıp kınalayamaz. Yani briyant dinleyip vesaire efendim şeyler yapamaz. Kadınlar oje veya ruj kullanamaz efendim. Vücuduna güzel koku süremez. Kokulu sabun bile kullanamaz. Çünkü kokusu elde kalıyor. Artık yasak başladı çünkü. Efendim dikilmiş elbise giyemez. Dikişsiz elbise olacak. Efendim üstü ayağın üstünü örten ayakkabı giyemez. Topuklarını örten, ayağı üstünü örten ayakkabı giyemez. Eldiven giyemez. Efendim, evli olsa hanımıyla olan münasebetlerinde de yasaklar var. O yasaklara da riayet eder. Efendim, bu gibi konuları konuşmaz bile. Yani konuşması bile şey oluyor. Efendim, avlanmak vesaire yasakları falan var. Artık bizim için buralarda avlanmak bahis konusu değil. Onunla şey yapmıyorum. Efendim, bitkilerinin koparılması, kesilmesi de yasaktır. Harem mıntıkasının. Ağacın dalını kesemezsiniz, çiçeği kopartamazsınız vesaire. Yani bu işte o ihramlı olmanın şeylerindendir. Böyle bir duruma girdik. Lebbeyk dedik. Şimdi lebbeyk ne demek? Biz Türkçe'de birisini çağırdığımız zaman ismini söyleriz. Ey filanca gel. Veya adını sesleniriz. Ahmet, Mehmet, Hasan diye bağırırız. O da ne der? Buyur der. Evet der, buyur der filan bizim seslenmemize, çağırmamıza. Araplar birisi çağırdığı zaman cevap olarak buyur manasında lebbeyk derler. Manası nedir bunun? Yani ben senin emrindeyim, buyur, emret, yapacağım emrini demek ama lebbeyk demek, kat kat emrindeyim demek. Tesniye sigası kullanılıyor, lebbeyk demek. Yani bir defa emrinde değilim, tekrar tekrar emrindeyim, kat kat emrindeyim demek. Şimdi bu lebbeyki niye çekiyoruz biz? Allah bizi çağırttı ya İbrahim Aleyhisselam'a. Bu beytimi ziyaret edin diye çağırdı ya. Biz de o ziyarete farz olduğunu bildik de inandık da kalkıştık geliyoruz ya. Lebbeyk diyoruz. Ya Rabbi sen bizi çağırdın ya. Buyur emrindeyim geliyorum ya Rabbi. Çağırdın geliyorum demek yani. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek diyerek Allah'ın varlığını, birliğini ifade eden bu kelimeyi çok çok söyleye söyleye efendim yola revan olacağız. Şimdi bu Kabe-i Müşerrefe her zaman muhteremdir. Bu Zilhicce ayında ziyaret edilirse bu ziyaretin adı hacdır. Bu mevsimin şu günlerin dışında gene ziyaret edilir.

Dokuzunda Arafat'ta bulunmak mecburiyeti olan ziyaret şeklinde de haç deniliyor. Şimdi biz Zilhicce ayının içindeyiz. Gökte gördüğümüz hilal Zilhicce hilalidir. Biz ayın 9'unda Arafat'ta bulunmamız lazım. Haccın farzlarından birisi budur. Ondan sonra da Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf etmemiz lazım. Farz tavafı. Efendim, o zaman hacı olmuş olacak insan. Demek ki bunun dışındaki ziyaretlerin adı ömredir. Şimdi biz buradan bu Allah'ın emrettiği mukaddes peygamberlerin cevlengahı olan, Allah'a ibadet yeri olan, nice nice tarihi, dini, ilahi hatıralarla dolu olan mübarek yere şimdi biz buradan ziyarete yola koyulacağız. Kılık kıyafetimiz o ziyarete uygun hale gelecek. Baş açık, baş örtülemez, demin söylemedim. Baş örtmek, takke filan örtemez başına, takke filan giyemez. İhrama lebbeyk dediği andan itibaren o zaman artık baş filan örtülemez. İşte üstünde bir örtü, ayağında bir peştemal, dikişli şey giyemez efendim. Yola koyulduğu, koku sürülemez, tırnak kesemez, kıl kopartamaz vesaire vesaire. O şartlarına riayet, hürmetkar bir şekilde otları vesaireyi koparamaz, av avlayamaz vesaire. Yola koyulduk. Ne yapmak lazım? Haccı hangi çeşit hac yapacağız? Onu tespit etmemiz lazım. Bu ziyaretin üç şekli vardır. O mübarek Beytullah'ı ziyaretin üç çeşidi vardır. Bir çeşidine haccı ifrad derler. Şimdi biz üç çeşidini de çok kolayca yapabiliriz. Çünkü az kaldı hacca. Eğer ara uzun olsaydı bazı çeşitleri zor gelebilirdi bize ama şimdi başlayalım. Haccı ifratta niyet etse bir insan. Ha, en sevaplı hac hangisidir? Ulemanın çeşitli fikirleri var. En sevaplı hac, haccı kırandır. Orta derecelisi haccı temettüdür. Ondan sonrası da üçüncüsü de haccı ifrattır demiş bizim alimlerimiz. Bizim bağlı olduğumuz alimlerimiz böyle demiş. Akıl ve mantık da onu gösteriyor. Haccı ifrat sadece hacdır. Haccı temettü hem hac ve ömredir. Elbette bundan ömresi de olduğu için daha sevaplı olacak. Haccı kıran bir ihramda hepsini birden çıkartmak, uzun bir zaman ihramlı halde kalmak ve hazır ol vaziyette kalmak olduğundan tabii onun en sevaplı olduğu da ulemamızın söylediği üzere uygun olmuş oluyor. Şimdi isterse insan bu üç haçtan birisini seçebilir. Buna göre haccını yapacak. Gidip oradaki ziyaretini buna göre yapacak. Haccı ifrat sadece hac demektir. Haccı temettüyle haccı kıran ümreli hac demektir. Aradaki fark bu. Haccı ifrat sadece hac. Haccı temettüyle haccı kıran ümreli hac demek. Temettüyle kıran arasındaki fark ne? Temettü haccında ümreyi yaparsın, ihramdan çıkarsın, keyfine bakarsın. Yani Mekke'ye de gitsen, ümreni yaptın mı, saçını tıraş edip ümreni bitirdikten sonra efendim, dikişli elbise giyersin, koku sürünürsün, yasakların hepsi biter. Yani serbest Mekke ahalisi durumuna gelirsin. Bu temettü deniliyor buna. Temettü istifade etmek demek, nimetlenmek demek. Hac günleri geldiği zaman o zaman yeniden bu sefer hac için ihrama niyet edersin. Mekkelilerin yaptığı gibi. Arada böyle bir serbestlik zamanı olduğundan buna temettü haccı demişler. Yani konforlu hac demek. Yani rahat hac demek. Keyfine bakıyorsun bu arada. Efendim Mekke'de rahat ediyorsun demek. Haccı temettü bu. Haccı kıran arada böyle gevşeme yok. Arada şeyden çıkmak yok. İhramdan çıkmak yok. Ömreni yapacaksın. İhramda gene kalarak aynı şartları devam ettirerek hac günleri geldiği zaman hac vazifelerini de yapacaksın. Haccı da tamamladıktan sonra öyle şey yapacaksın. Yani kıran hacı demek tulum çıkarmak demek yani. Yani en konforlusu. Hacla ümreyi zedelemeden, kesmeden, ayırmadan bütün çıkartmak demek. O biraz daha efendim meşakkatli olduğundan, arada bir serbestlik, mola, bir rahat etme durumu olmadığından ona haccı

kıran demişler. Kıran bir araya gelmek demek. Ömre ile hac bir araya geldiğinden, mukarrin olduğundan birbirine hacı kıran denmiş. Şimdi bir insan buradan hacı ifrada niyet etse, bunların hepsini yapabilirsiniz her biriniz. Hiç bir zorlama bahis konusu değil. Hacı ifrat yaptığınız zaman kurban kesmek mecburiyeti yoktur. İsterse keser, istemezse kesmez. Yani kesmeyecek, kesmek yasaktır manasında da değil. Cömertse, durumu müsaitse keser, dağıtır fukaraya, sevap kazanabilir gene. Ama mecburiyet yoktur. Hacı ifrat yapmayı onun için biraz böyle kurban kesme durumuyla uğraşamayacak filan gibi insanlar veyahut parası ölçülü olan insanlar veya bu sıkıntıyla biraz meşgul olamayacak durumda olanlar hacı ifrata niyet edebilirler. O zaman burada ihrama girerler dediğimiz usulle efendim orada gider ifrat haçlarını yaparlar. Sadece bir haç yapmış olurlar. Ümresiz bir haç bu. Ümresiz bir haç yapmış olurlar. Şimdi onlar nasıl yapacak? Hacı ifradı yapan kimseler nasıl yapacak? Onu şöyle bir şeye anlatıvereyim. Herkes bilsin. Hacı ifrada niyet edecekseniz eğer diyeceksiniz ki ihrama girdiğiniz zaman Allahümme inni üridül hacca, ben haccı yapmak istiyorum ya Rabbi, fe yessirhu li ve tekabbelhu minni, bunu bana kolaylaştır ve bunu benden kabul eyle ya Rabbi, kolayca bu işi, ibadeti yapabileyim diyeceksiniz efendim. Sonra buradan oraya vardığınız zaman efendim kudüm tavafı yapacaksınız orada. Kudüm tavafı yani oraya vardığınız zaman kudüm gelmek demek. Mekke'ye geldiniz ya, geldiğiniz zaman o Beytullah'ın şeyi efendim şanı tavaf yapmaktır. Ona saygınızı ifade etmenin şekli etrafında tavaf yapmaktır. Onun için kudüm tavafı yapacaksınız. Hacı olarak oraya gittiğiniz zaman tavafa şeyden başlayacaksınız. Hacer-i Esved köşesinden başlanır. Efendim eğer yanaşabilirseniz yanına elinizle böyle temas ederek, ama yanaşamayacaksınız besbelli bir şey kalabalıktan, izdihamdan, uzaktan böyle Bismillahirrahmanirrahim diye uzaktan işaret etmek de olur. Zaten mecburen öyle yapacaksınız. Yanına sokulmak mümkün değil gibidir yani. Öyle diyeceksiniz ki Allahümme inni üridu tavafe beytikel haram fe yessirhu li ve tekabbelhu minni sebate eşfatin tavafel kudumi lillahi teala azze ve celle. Yani kudüm tavafı olarak ya Rabbi, ben senin şu beytini efendim 7 defa dönerek tavaf yapmak istiyorum. Haccımın tavafını, kudüm tavafını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır. Bunu benden kabul eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacaksınız. Şimdi tabii bunun duaları, alimi var, cahili var, ihtiyarı var, genci var, okuması olanı var, olmayanı var. Duaları mecburi değil. Tavaf yaparken zikir halinde olmanız, La ilahe illallah, estağfurullah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, Allah Allah, ya hayyu ya kayyum, yani böyle Allah'ın seveceği sözlerle meşgul olarak veyahut gönlünüze gelen şekillerle Allah'tan bir şeyler talep ederek efendim olur. Yani illa o kitaplarda yazılan şeyleri bilmiyorsanız olmadı filan diye üzülmenize lüzum yok. Yani ilk dönüşte mesela Sübhanallah dersiniz. İkincide Elhamdülillah, üçüncüde Allahu Ekber, dördüncüde La İlahe İllallah, beşincide Salavat-ı Şerife, altıncide La Havle ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim, yedincide de çeşitli dualar yaparsınız, olur. Yani illa o dualar yapılacak diye, yapamadım diye üzülmeyin yani. Onlar da şeydir, duadır. Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber de duadır. Nasıl döneceksiniz? Şöyle efendim Kabe-i Müşerref'e solunuzda kalacak şekilde şöyle döneceksiniz. Yani saati yere koysanız saat nasıl döner? Böyle döner. Saatin dönüşünün tersi oluyor. Saat ters, yani bizim Kabe'mizi dönüşümüze ters olmuş oluyor. Biz Kabe'nin şöyle başlıyoruz, şurasından şöyle dönüyoruz. 7 defa dönecek. Yani bir dönüşe şahut derler. 7 tanesine, 7 tanelik şavtın demetine tavaf derler. 7 tane olursa tavaf olur. Tabii bunun arkasında

Bundan şey yapacaksa insan, sahide yapacaksa bunun ilk üçünde koşmak ve ihramı şurasından, koltuğunun altından geçirip ihram bezini sağ kolunu açıkta bırakıp biraz böyle şey enerjili bir şekilde şey yapmak da tavsiye edilmiştir. Efendim tabii tavaf bitti. Tavaf bittikten sonra zemzem suyu içersiniz. Zaten her yerde bol. Eskiden meseleydi, şimdi mesele değil. Ondan sonra iki rekat tavaf namazı kılacaksınız. Bu vaciptir. Yani tavafın bitiminden sonra iki rekat namaz kılacaksınız. El açıp dua edeceksiniz. Ne isterseniz Allah'tan istemek üzere. Hürmeti Esma-i Hüsna ve bi hürmeti hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti harem-i Nebiyike Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti aşr-i Zilhicceti mübarek ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Farkında ol, Akra dinle.
1: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: reklam. Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Tekvir Suresi. Sevgili dinleyiciler, hakikat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden olan Tekvir suresinden bahsedeceğiz bugün. 29 ayettir. Adını birinci ayette geçen dürülme ve dürme anlamına gelen tekvir kelimesinden almıştır. Sure, son saatin dehşetini anlatan ayetlerle başlar, sure boyunca kıyametin dehşeti, insanın ameli dolayısıyla hesaba çekileceği, Kur'an'ın Allah'ın sözü, hakikat rehberi ve öğüt olduğu anlatılır. Tekvir suresinin son ayetlerinde Kur'an'ın doğru hareket etmek isteyen herkes için bir uyarıcı ve öğütçü olduğu vurgulanır. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O Kur'an, bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Merhabalar değerli Akre FM dinleyenleri. Bir Şerh-i Mesnevi programıyla daha sizlerleyiz efendim. Geçen bölümde en son 15.722. beyti aktarmıştık sizlere. Şimdi 15.723. beyitte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük Üstad Tahirül Mevlevi Şerh-i Mesnevi'de der ki:

Sure-i Hucurat'ta buyurulmuştur ki: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda sözde ve işte öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten, her şeyi bilendir. Madem ki peygamber değilsin, ümmet ol. Madem ki padişah değilsin, teba cümlesinden ol. Ariflerin izinde yürü ve sükut et. Kendinden bir şey ihdas edip de zahmet çekme. Yoksa istidat ve kabiliyet sahibi bile olsa, kamillik davasına kalkıştığından değişir ve istidadını kaybedersin. Sırra vakıf bir üstada karşı serkeşliğe kalkışır ve kafa tutarsan, olanca istidadından mahrum kalırsın. Şimdi ayakkabı dikiciliğine razı ol ve sabret. Yoksa sabretmezsen yamacı ve eskiciliğe düşersin. Eskicilerin sabrı ve hilmi bulunsaydı hepsi de ilim sahibi ve yeni ayakkabı diken usta olurlardı. Çok çalışır, çok didinirsen nihayet usanır da sen kendin akıl bir ayak bağıymış meğer dersin. O feylesof taslağı gibi hani. Ölüm günü aklı çok aciz ve faydasız gördü de, garazsız olarak itiraf edip dedi ki, zeka ile akıl atımızı saçma ve asılsız yerlere sürdük. Gururumuz dolayısıyla hak erlerine serfuru etmedik. Ancak hayal ve kıylü kal deryasında yüzdük. Bu feylesofun Fahrettin Razi olması muhtemeldir. Nitekim ömrünün sonunda onun akılların ileri atılmasının sonu ayak bağı olmaktan ibarettir. Ve alimlerden yalnız akılla hareket edenlerin mesaisi dalalettir. Biz müddeyi ömrümüzde araştırdık durduk. Fakat o araştırmalarımızla bir takım kilu kali toplamaktan başka istifade etmedik. Demiş olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti Mevlana bundan sonra diyor ki, ruh denizinde yüzmeye çalışmak hiçtir. O denizde Nuh'un gemisine binmekten başka çare yok. Hadis-i şerifte, benim şeriatim yahut sünnetim tufandaki Nuh gemisi gibidir. Ona tutunan kurtulur, muhalefet eden batar, boğulur buyurmuştur. Bazı alimler aklı rehber ittihaz ederek onun kılavuzluğuyla yürümüşler, şeriat ve sünnet-i Muhammediye'ye ittibai lüzum görmemişler. Yalnız Mahlukat Vadisi'nde kitaplar yazmışlardır ki İbn-i Sina'nın Kitab-ı Şifası o cümledendir. Ve Sofiyece tane uğramış bir eserdir. Nitekim Şeyh Ömer Zühreverdi demiştir ki, ben bu filozof zümresine kaç defa dedim ki, siz şifa kitabını düsturu hareket ittihaz etmekle bir uçurumun kenarındasınız. Bizim bu tevbihimizi zayıf gördüler de ehemmiyet vermediler. Biz Cenab-ı Hakk'a iltica eyledik. O da bize kafi geldi. Sonra onlar Aristo dini üzere oldular. Bizse dini Mustafa üzerine yaşamaktayız. Hazreti Mevlana diyor ki, o Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu deryayı külde, yani umman-ı tevhidde gemi benim. Yahut da selamet gemisi benim can gözüme varis ve makamıma halife olan zattır. Bu beytle de Sure-i Yusuf'ta de ki, Habibim, işte bu benim yolumdur. Ben insanları Allah'a körü körüne değil, bir basiyet üzere davet ediyorum.
Ben de bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. Ayeti kerimesine telmih edilmiştir. Hazreti Pir, tevhidi sınırsız bir denize, sırf akılla hareketi o coşkun denizde yüzmeye çabalamaya, dini celili Muhammedi'yi de emniyet ve selamet yeri bulunan bir gemiye benzetiyor ve diyor ki, biz Muhammediler o denizde Nuh'un gemisi gibiyiz. Ey yiğit, sakın o gemiden yüz çevirip ayrılma. Hazreti Nuh'un müşrik olan boğulan oğlu Kenan gibi dağa çıkar da kurtulurum deme. Kur'an'dan La asımel yevme ayetini işit. Hud suresinde bu hadiseyi hikayeten şöyle buyurmuştur. O gemi bunları dağlar gibi dalgalar içinde akıtıp götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna bağırdı. Oğulcağızım, gel bizim yanımıza sen de bin, kafirlerden olma. O dedi ki, bir dağa sığınırım, o beni sudan korur. Nuh da şöyle dedi, bugün Allah'ın emrinden esirgeyen, kendinden başka hiçbir koruyucu yoktur. İkisinin arasına dalga girdi, o da boğulanlardan oldu.

0: Hazreti Mevlana buyuruyor ki, gözündeki gaflet bağından dolayı bu gemi sana alçak, fikir dahisa ok yüksek görünür. Gözündeki gaflet bağından dolayı bu gemi sana alçak, fikir dahisa çok yüksek görünüyor. Sakın ha, bu alçak gördüğün gemiye hor bakma da ona bitişik olan fazla ilahiye nazar et. Fikir dağının yüksekliğine bakma ki bir dalga onu alt üst eder. Ey gafil, eğer Kenan gibiysen, sana bunun gibi yüzlerce nasihat versem de yine sözüme inanmazsın. Kenan'ın kulağı bu sözleri nasıl duyacak? Onları Allah mühürlemiştir. Nitekim Sure-i Bakara'da küfürde ısrar eden kafirler için Allah onların kalplerine de kulaklarına da mühür basmıştır. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır. En büyük azap onlarındır buyurulmuştur. Vaaz ve nasihat hakkın mührüne nasıl nüfuz eder? Hadis olan, yani sonradan olan şeyi ezeli hükmü nasıl değiştirebilir? Lakin peki sen Kenan değilsin ümidiyle sana bir söz söyleyivereyim. Nihayet bunu ikrar ve idrak edeceksin. Bari kendine gel de yevmi ahireti bugünden gör. İşin sonunu bugünden görebilirsin. Sonu görecek gözünü gafletle kör haline getirme. Mesudane sonu görebilen kimsenin yolda giderken sürçmesi olmaz. Sen makbul-i ilahi olan kimselerin haki bayini sürme gibi gözüne çek ki bu sürme gözü hem yakar hem de aydınlatır. Deven gözünün nurlanması için diken yer de onun için gözü iyi görmeye başlar. Allahu alem. Burada devenin diken yediğinden dolayı gözünün nurlanması mecazdır ve sadece diken yemek gibi müşkül bulunan mücahedeye işaret içindir. Çünkü bir beyit evvel makbul-i ilahi olan kulların haki payini sürme gibi gözüne çek. O sürme gözü hem yakar hem parlatır denilmişti. Ricalullah'ın ayak toprağını gözüne çekmek, onların izinde yürümek ve gittikleri yola gitmektir. Tabii tabi oluş, güçlükleri sebebiyle yakıcı, fakat gözü de aydınlatıcıdır. İşte deve de diken yemek suretiyle bir tür mücahede ettiği için gözleri iyi görmektedir.
1: Şerhi Mesnevi.

Dikkatırın, ben yolda giderken çok defa kapanıyorum. Sense düşmüyorsun. Bunun hikmeti nedir? Diye bir deveye sorması, devenin de ona cevap vermesi. Katırın biri bir gün bir deveyle buluştu. İkisi de bir ahıra düştüler. Deve dedi ki, ben tepede, düzde, pazarda, mahallede çok defa yüzü koyun düşüyorum. Hele dağ tepesinden eteğine doğru inerken yolun korkulu olmasından her zaman tepe taklak oluyorum. Sen düşüp kapaklanmıyorsun. Sebebi nedir? Yoksa senin canı pakinde bir devlet ve saadet mi vardır? Ben her vakit tepe taklak oluyorum ve dizimi vuruyor, ağzımı ve dizimi kana buluyorum. Düşünce, halanım ve yüküm baş aşağı oluyor. Ben de kiracıdan hep dayak yerim. Burada deveden Murat, Halim Selim olan mümini muti, katırdan maksut da gafil ve asi olanlardır. Yine katır lisanından deniliyor ki, hani akılsız bir insan gibi. O da akılsızlığından daima tevbesini bozar ve yeniden günaha girer. O tevbe bozan gafil, reyindeki ve azmindeki gevşeklik yüzünden şeytanın maskarası olur. Ağır yük altında, hususiyle taşlı bir yolda yuvarlanan topal beygir gibi tepesi üstüne düşer. O ters huylu tevbesini bozduğu için kafasına gaybden tokatlar yer durur. Sonra tekrar gevşek azmiyle tevbe eder. Fakat şeytan, tuh sana der demez tevbesini bozuverir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, tam bir sıdku hulusa malik bir tevbeyle Allah'a dönün buyurmuştur. Asaptan Muaz

Hazreti Ali keremallahu vece, yalancıların tevbesi dillerinin ucundadır demiştir ki, o gibi tevbeler de ayrıca tevbeye muhtaçtır. Şu rubaide denildiği gibi, gönülde günah işlemeye istek var, dilde ise gezer tevbeyle istiğfar. Halimle mekalimden utandım billah, affeyle benim şu tevbemi ya Gaffar. Tevbeyi avama, havasa, ehassül havasa mahsus olmak üzere üçe taksim etmişlerdir. Kibar-ı Ehlullah'tan Zünnun-u Mısri, Kıddüs-i Serru demiştir ki, avamın tevbesi günahtan, havasın tevbesi gafil bulunmaktan, ehassül havasın yani büyük velilerin tevbesi ise hasenatını görmekten olur. Mamafi, benim gibi avamın da aşağısında bulunanlar için her vakit tevbe ve istiğfar etmek, aman yarabbi, nefsime mağlubum, beni affet ve nefsin sultasından halas eyle diye istiğfar eylemek lazımdır. Bir hadisi şerifte, bir günah işleyince derhal bir iyilikte bulun ki o iyilik günahı mahvetsin buyurulmuştur. Keza Cami-i Sagir'de rivayet edildiğine göre, insanın amellerini kaydetmeye memur olan meleklerden seyyiatını yazan, kötü bir ameli 6 saat sonra kaydedermiş. Eğer o amelin sahibi 6 saat zarfında tevbe ve istiğfarda bulunursa, hiç yazmazmış. Binaenaleyh, sebat edemeyeceğim için tevbe edemiyorum dememeli. Daima tevbe ve istiğfar etmelidir. Hazreti Mevlana bir rubayisinde der ki, ey günahkar, yine gel. Her ne olursan ol, yine gel. Kafir, rind, putperest de olsan yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozmuş olsan da yine gel.

O tevbe bozan gafilin aklı fevkalade zayıfken, kibir ve azameti o kadar yüksektir ki, Allah'a vasıl olmuşlara bile hakaretle bakar. Ey deve, sense mümini kamil gibisin. Yüzüstü düşmüyor ve burnunu yere vurmuyorsun. Sende ne var ki afete uğramıyorsun, sürçmüyorsun ve yüzü koyun düşmüyorsun? Deve dedi ki, vakıa her saadet Allah vergisidir ama benimle senin aranda çok fark var. Ben yüksek yaratılmışım. Gözlerim yüceleri görüyor. Yüce görüş sahibi için zarardan eman vardır. Ben dağın başındayken her çukuru ve her düzü açıklıkla görüyorum. Nitekim o ulu hak eri de kendi işlerini iptidasından evvel gününe kadar müşahede eder. Nasıl Bayezid-i Bestami Kuddüs-i Sırruh vefatından yüzlerce sene sonra Şeyh Ebu'l-Hasan Harakani'nin geleceğini görmüş ve haber vermişti? Aynen işte öyle.

o iyi haslet ve tabiatli mümini kamil 20 yıl sonra ne olacağını görür ve bilir. O mütteki zat yalnız kendi halini görmez. Belki garp ve şark ahalisinin gelecek hallerini de görür. Onun gözünde ve kalbinde Allah'ın nuru yurt tutar. Neden mi dedin? Vatan muhabbetin. Çünkü nur-u ilahinin vatanı ve tecelligahı erbab-ı takvanın kalbidir. Hani Yusuf aleyhisselam gibi. O da

Ayın ve güneşin kendisine secde ettiğini rüyasında görmüş ve babasına haber vermişti. Sure-i Yusuf'ta bu müşahede şöyle hikaye ediliyor. Bir vakit Yusuf babasına, "Babacığım," demişti. "Gerçek ben rüyada 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde edicilerdir." Babası Yakup dedi ki, "Oğulcağızım, rüyanı biraderlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni öylece rüyada gördüğün gibi beğenip seçecek, sana rüya tabirine ait bilgi verecek, sana karşı da, Yakup hanedanına karşı da, nimetlerini daha evvelden ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir." Yusuf peygamberin çocuklukta görmüş olduğu ve muhterem babasının ayeti kerimedeki şekilde tabir eylediği rüya aynen zuhura geldi. Nitekim seneler geçtikten sonra Yakup ve oğulları Kenan'ın diyarından Mısır'a göç ettiler. Aziz-i Mısır bulunan Yusuf'un huzurunda o vaktin adetince tazimen 11 kardeşiyle babası ve anası yere kapandılar. Hazreti Yusuf, "Ey babam, işte bu evvelce gördüğüm rüyanın tahakkukudur. Gerçek Rabbim onu doğru çıkardı," dedi. Hazreti Mevlana bundan sonra diyor ki, "O yenzuru bin nurillah hadisi lafı güzaf değildir. Allah'ın nuru felekleri yarar geçer. Bu beyt müminin kavrayışından çekinin. Zira mümin Allah'ın nuruyla bakar. Hadisi şerifine işarettir. Allah nuruyla bakan mümini kamilde semavatı bile görür."

Ey katır, senin gözünde o ilahi nur yok. Sen hayvanlık hissine bağlısın. Sen gözünün zayıflığından ayağının dibini görebiliyorsun. Sen zayıf olduğun için kılavuzun da zayıftır. Göz, elin ve ayağın kılavuzudur. Basılacak, tutulacak yeri de o görür. Basılmayacak, tutulmayacak yeri de. Bundan başka bir de benim gözüm daha parlaktır. Bir de şu var. Benim yaratılışım temizdir. Çünkü ben helalzadeyim. Zinadan olma ve sapıklardan değilim. Yay kötü olursa ok çarpık gider.

0: Şerhi Mesnevi.
1: Devenin cevaplarını katırın tasdik etmesi ve onun kendinden eftal olduğunu inkar eyleyip ondan yardım istemesi ve sıdk ile ona sığınması. Devenin de ona iltifat ederek yol göstermesi, pederane ve şahane dostluk göstermesi. Katır, "Hey deve, doğru söyledin," dedi. Bunu söylerken de gözleri yaşla doldu. Bir müddet ağladıktan sonra devenin ayaklarına kapandı ve dedi ki, "Ey kulların Rabbi olan Allah'ın seçilmiş mahluku, eğer lütuf ve kereminden beni bendeliğe kabul etsen ne ziyana girersin?" Deve dedi ki, "Madem ki karşımda kusurunu ikrar ve itiraf ettin, yürü. Zamanın afet ve musibetlerinden kurtuldun. Sen insafa geldin ve hakkı kabul eylediğin için beladan kurtuldun. Şimdiye kadar düşmandın,

şimdi dost eline katıldın. Kötü tabiat senin zatında asli değil, iğretiydi. Zira asli kötülükten inat ve inkardan başka bir şey gelmez. Kötü tabiat ya asli yahut arızi olur. Asli kötülük kabili ıslah değildir. Ona nasihat ve ihtar tesir etmez. Arızi kötülükse kabili ıslahtır. Hazreti Mevlana bu iki hali şeytan ve Adem aleyhisselamla temsil ederek diyor ki, Hazreti Adem gibi onun zellesi yani manevi sürçmesi de iğretiydi. Onun için derhal tevbe etti ve ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde maddi ve manevi ve büyük zarara uğrayanlardan olacağız, dedi.

Şeytanın cürmü, yani Adem'e secde etmemekle ilahi emre isyanı, kendisindeki asli kötülüğün eseriydi. Onun için güzelce bir tevbeye yol bulamadı. Yürü, kendinden, kötü huyundan, cehennemin alevinden ve yırtıcı hayvan dişinden kurtul. Yürü ki, işte şimdi devleti elde ettin, kendini ebedi saadete attın. Sen fedhuli fi ibadi ve vedhuli cenneti hakikatine erdin ve iltifata nail oldun. Fedhuli ibadi emrine bazıları, salih kullarım arasına girin, bazıları da salih kullarımın kalbinde yer edin diye mana vermişlerdir. Her iki halde de murat, onlarla birlikte cennete girin müsaadesine nail olmaktır. Fecr suresinin 29 ve 30. ayetlerine işaret edilmektedir. Sen ihdine sıratal müstakim, yani ya Rabbi bizi doğru yola hidayet eyle diye dua ettim. Allah da senin elinden tutup cennete kadar götürdü. Ey aziz, evvelce nar idin, şimdi nur oldun. Ekşi koruk misaliydin, şimdi yaş ve kuru üzüm gibi tatlılaştın. Bir yıldız gibi sönüktün, şimdi bir güneş gibi parlak oldun. Bundan dolayı sevin hadi. Cenab-ı Hak doğruyu en iyi bilir. Böyle yıldız gibi sönükken, güneş gibi parlayan bir zatın zikri dolayısıyla Hazreti Mevlana, halife-i ekmeli bulunan Hüsamettin Çelebi'ye hitap ederek diyor ki, ey Hakk'ın ziyası olan Hüsamettin, kalk, kendi balını süt havuzuna kat da o süt havuzu Elestü denizine ulaşsın. Deniz haline geldi mi her türlü bozulmadan kurtuldu demektir. Süt havuzundan maksat temiz bir kalptir. Baldan murat da Mürşid-i Kamil'in feyzidir. Hazreti Pir, irşat makamına yükselmiş ve Mevleviliğe intisap edenlerin terbiyesiyle meşgul bulunmuş olan Hüsamettin Çelebi'ye, sendeki irşat balını müstehit müritlerin süt havuzu gibi kalplerine ilka et diyor. O havuz bal denizine bir menfez bulursa artık hiçbir afete uğramaz ve safiyetini kaybetmez. Ey Allah aslanı, aslan gibi bir kükre de o kükreyiş yedinci kat göğe kadar ulaşsın. Hazreti Hüsamettin'in aslan gibi kükremesi, Allahu alem, kendisinin vaktin kutbu olduğunu ilan etmek olsa gerektir. Senin bu makam ve kemalinden kabiliyetsiz ve münkabız canların ne haberi vardır? Fare aslanın kükreyişini anlar mı? Seni görmeyen ve zamanına yetişmeyen, gönlü deniz gibi engin ve yaratılışı iyi olanların istifadesi için yüksek ahvalini altın suyuyla yaz. Ki cana can katacak olan o sözler Nil suyu gibi latiftir. İlahi, o latif sözleri Kıpti meşrep olanların gözlerine kan olarak göster. Musa aleyhisselamı tasdik etmedikleri için Kıptiler 10 türlü musibete uğramışlardır ki o 10 musibetten biri de Nil'in Sıpti, yani İsrailoğullarına su, Kıptilere ise kan şeklinde görünmesiydi. Hazreti Mevlana o vakayı anlatmak için buyuruyor ki, bir Kıptinin bir Kıptiye dostluk ve kardeşlik hakkı için kendi niyetine Nil'den bir testi su doldur da ağzıma tut ki içeyim
Çünkü siz Kıptilerin kendileri için doldurdukları saf su oluyor. Biz Kıptilerin doldurduğuysa tamamıyla kan kesiliyor diyerek yalvarması. Sure-i Araf'ta bunun üzerine biz de ayrı ayrı mucizeler olmak üzere başlarına tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Böyleyken yine iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar öyle günahkarlar güruhuydular. Ayetinde beyan edildiği üzere Firavun ve tebaası Hazreti Musa'yı tasdik etmedikleri için dünyada da türlü türlü azaba uğramışlar. Ez cümle Nil suyunu kan şeklinde görmeye başlamışlardı. Kıptilerin kan olarak gördükleri Nil suyu Sıptilere su olarak görünüyordu. Bilindiği üzere Yakup Aleyhisselam'ın neslinden gelenlere Sıpti denilir. Hazreti Mevlana diyor ki, İşittim ki bir Kıpti hararet şevkiyle bir Sıptinin evine geldi. Dedi ki, ben senin dostunum ve akrabanım. Bugün sana muhtaç bir haldeyim. Çünkü Musa sihirbazlık etti ve efsun okudu da Nil suyunu bizim için kan haline getirdi. Sıptiler Nil'den saf su içiyorlar. Fakat o su göz bağcılıktan bizlere karşı kan olmuştur. Kendin için Nil'den bir tas su doldur da bu eski dostun ondan içsin ne olur. Kendin için o tası doldurunca içindeki kan olmaz. Saf ve sihirden azade su olur. Ben de sana tabi olarak su içmiş olayım ne olur. Tabi olan kişi tabi olduğu kişinin lütfuyla gamdan kurtulur. Sıpti dedi ki, Hey canım ve cihanım, baş üstüne iki gözüm, hizmetinde bulunayım. İstediğin gibi hareket edeyim, hem de sevinerek gideyim. Hizmetkarın olarak seni gamdan halas eyleyeyim. Tası Nil'den doldurdu, ağzına götürüp yarısını içti. Tası o isteyene doğru eğdi ve sen de iç dedi. Lakin su simsiyah kan oldu. Sonra tekrar kendi tarafına eğince kan su oldu. Kıpti kızdı, gazaba geldi. Hiddeti geçinceye kadar oturdu. Ondan sonra Sıpti'ye dedi ki, Hey büyük kılıç! Hey kardeş, bu düğümün çözülmesine yani bu sırrın haline çare nedir? Sıpti dedi ki, Bu suyu müttaki olan içebilir. Müttaki de Firavun'un yolundan ayrılıp Musa gibi olandır. Musa'nın kavminden ol, bu suyu iç. Ayla sulh et ki mehtabı göresin. Buradaki aydan maksat Musa aleyhisselam, mehtap da onun mucizat-ı kübrası ve yedi beyzasıdır. Allah'ın has kullarına karşı hışım ve gazabın senin gözlerine yüz binlerce perde getirmiştir. Onun için hakikati göremiyor ve dalalet vadisinde körü körüne gidiyorsun. Gazabını teskin et, gözünü aç da mesrur ol. Dostlardan ibret al da üstad derecesine çık. Senin Kaf Dağı kadar küfrün varken, bir avuç su içmek hususunda bana nasıl tabi olabilirsin? Dağ iğne deliğinden geçer mi hiç? Meğer ki o dağ iplik gibi incelsin. Dağ gibi olan küfrünü güzel güzel istiğfarla erit. Mağfiret bulanların kadehini bulup içindekini lezzetle iç. Allah Nil suyunu kafirlere haram edince sen bu hileyle yani beni vasıta kılmakla onu nasıl içersin? Bütün düzen ve hileleri yaratan Allah senin hileni nasıl kabul eder ey iftiralar müfterisi? Musa'ya tabi ol. Hilenin sana faydası yok. Yaptığın hile yel ölçmekten ibarettir. Nil'in haddi mi var
ilahi emri terk etsin de kafirlere su olsun? Sen kendini ekmek yiyor zannediyorsun. Halbuki hayatını eksiltecek yılan zehri içiyorsun. Allah'ın emrine isyan eden bir canlıya ekmek nasıl yarayabilir? Sen Mesnevi'yi sade okumak yahut yalnız dinlemekle istifade edebileceğini mi sanıyorsun? Ondan feyz almak için evvela iman sahibi olmayı, sonra onun ettiği tavsiyeleri tutmayı bilmelisin. Yahut hikmet kelamı ve gizli sırlar kolayca ağzına ve kulağına gelir mi zannediyorsun? Bu beyt bir suali mukaddere cevaptır. Güya biri diyor ki, Allah'ın ve hak erlerinin sözlerini biz de okuyoruz ve işitiyoruz. Demek ki bizim ağzımıza ve kulağımıza da geliyor. O halde onlar için kolayca ağzına ve kulağına gelmez demek doğru olur mu? Hazreti Mevlana bu suale cevap olarak buyuruyor ki, evet, gelir ama masal gibi gelir. İç değil, kabuk görünür. Yani sade lafızları okunur ve dinlenir. O lafzın ihtiva ettiği derin manalar anlaşılmaz. Nasıl ki Kur'an'ı işiten Arap müşrikleri onun için Esatirul Evvelin, yani eskilerin masalları demişti, işte öyle. Nitekim bu mevzuyla ilgili olarak denilmiştir ki, Kur'an batını kalabalıktan hali görünce yüzündeki nikabı açar. Ve gene denilmiştir ki, sür, çıkar hatırdan inkârı, tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Diyor ve programımıza burada nokta koyuyoruz efendim. Bir dahaki Şerh-i Mesnevi'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.

0: Tahirül Mevlevi'nin şerhinden Şerh-i Mesnevi.
1: Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı.

Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil,

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyük baş ve 47 kilo küçük baş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti. Üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi. Üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle.

o nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil,

Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında bir rivayet naklediyor Peygamber Efendimiz'den. Adem Aleyhisselam Hind'e, Hind kıtasına indirildiği rivayet ediliyor kitaplarda. Efendim, Hindistan uzak bir yer.

bağlantılı Arabistan'da nice nice defalar yürüyerek hacca gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberlerin böyle isimlerini bazılarını zikrederek efendim kaç defa efendim böyle hacca geldiklerini anlatıyor. Yani bu sadece bizim İslam dininde ortaya çıkmış olan bir ziyaret değil, mübarek ziyaret değil. Daha önce Musa aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın daha geriye doğru gidersek, daha geride, en geride de Adem aleyhisselamın yaptığı bir ziyaret. Çünkü burası çok mukaddes bir yer. Onun için Allah Teala Hazretleri bu güzel yere efendim ziyareti hepinize nasip etsin.

Efendim her milletin, her devrin, her muhitin, her neslin bir kocası, aksakallısı, piri, miri vardır, ulusu vardır. Ne güzel. İşte Yunus'tan dinledik. Her kapı Yunus'a çıkıyor bizde. Ne güzel. Diyar-ı Rum'a düşer ise yolun veya burada isen mutlaka tıkladığın her kapıdan sana bir hu sesi, Yunus nidası gelir. Böyledir. Anadolu, Diyar-ı Rum bir eşiktir. Yunus eşi ve beşik. Mühim. Efendim ne hoş. Şu Adem'i, şu Ademci, şu insancı, bizi, seni, beni, onu, bunu, herkes bir dolaba benzetmiş. Dolap dilinden bakın neler söyletmiş. Benim adım dertli dolu. Suyum akar, yalap yalap, böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Dertsiz insan olur mu? Olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Ruhi sahada mühim bir isim. Ayhan Songar Hoca, rahmetli profesör. Başımız ağrıyor diye varırlarmış hocam. Hoca hiç aldırış etmezmiş. Hiç umursamazmış. Yani böyle boş, eften püften şeyleri dert edinip de böyle söyleyen, giden insanlara dikkat etmez. Hocam başımız ağrıyor. Başım var ki ağrıyor be adam dermiş. Başım var ki ağrıyor. Mühim. Büyükler de misafir görürlermiş ağrıyı sızıyı. Benim adım dertli dolap, suyum makar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Bu çalap kelimesi de ne hoş, ne güzel. Aziz dinleyenlerimiz. İlah manasına, Tanrı manasına, Allah anlamında eskiler bilhassa 13, 14, 15, 16. yüzyılda edebi metinlerde sıkça kullanılan Cenab-ı Hakk'a nispet edilen bir isim. Çelebi de oradan geliyor efendim işte. Yani Allah'lık adam. Değil mi? Fena fillaha ermiş kimse anlamında da Çelebi. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yondular. Dolaba layık gördüler.

Derdim vardır inilerim. İsyanlardayım, vururum, kırarım, olay yok. Beni bir dağda buldular. Dağ başı ıssızdır. Gurbettir, yalnızlıktır. İnsan bu hayatta hakiki manada dostunu bulamadığı vakit hakikaten yalnızdır. Neler gelir neler geçer başa. Kolum kanadım yondular, yonacaklar da. Dolaba layık gördüler, derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyam, ne tatlıyam ne acıyam. Ben Mevla'ya duacıyam, derdim vardır inilerim. Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardır inilerim. Dülgerler her yanım yondu. Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır inilerim. Suyum alçaktan çekerim. Dönüp yükseğe dökerim. Görün ben neler çekerim. Derdim vardır inilerim. Yunus, bunda gelen gülmez. Kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdim vardır inilerim. Efendim, ah bizim Yunus'umuz. Ne mutlu. Bahtiyarız. Hoş. Evet, iyi ki var Yunus. İyi ki var. İyi ki büyüklerimiz var. Büyükler sözü var. Daim olsunlar, kaim olsunlar. Allah bizlere gören göz, işiten kulak, anlayan dimağ, kucaklayan yürek nasip etsin diyelim ve tekrar bu hoş namelerle baş başa kalalım. Hoşça bakın zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, ''Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz.'' diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, ''Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?'' diye sordu. Cenab-ı Hak, ''Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir.'' buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle, ruhumuzla ve bedenimizle. Bizleri Hazreti İbrahim'in duasında söylediği gibi senin davetine icabet edenlerden eyle.''

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: o, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık, gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: hac ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir o mübarek diyarlara gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kaç defa hac ettiği meselesini söyleyeyim. İbni Abbas ve Cabir radıyallahu anhım hazretlerinden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'den sadece bir defa hac etmiş. Medine'ye hicretten sonra bir defa hac etmiş. Buna Haccetül Veda deniliyor. Tabi hacce bir hac demek. Haccetül Veda, veda haccı. Ama bu hacce kelimesini bazı alimler hicce diye efendim değerlendiriyorlar. Hicretül Veda, yani hicce o zaman sene demek. Hicretül Veda, veda senesi demek oluyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Hicretül Veda'da, veda senesinde efendim bir hac yapmış oluyor. Medine'ye gelmeden önce de, hicretten önce de iki defa hac eylemiş mübarek Peygamber Efendimiz. Böylece 3 tane haccı olduğu rivayet ediliyor.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Efendim, Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda çocuklarda ve gençlerde oyun bağımlılığı nedenleri, belirtileri, elbette ki çözüm yollarını ve bunun akabinde aslında çatı konu olarak davranışsal bağımlılıkları konuşacağız. Konuğumuz klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu. Sayın Kitapçıoğlu, hoş geldiniz yanımıza.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi diyelim, sizleri sormalı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün bu haftaki yayınımızda sizlerle davranışsal bağımlılıkları konuşacağız ve onlardan biri olan son zamanlarda çocuklarda, gençlerde çok sık karşılaştığımız, ebeveynlerin çok yakındığı, çocukların aslında hiç yakınmadığı belki bir konuyu konuşacağız. Oyun bağımlılığını konuşacağız. Oyun bağımlılığı nedir, nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir, fiziksel ve ruhsal açıdan gençlerimizi, çocuklarımızı nasıl etkiliyor, oyun bağımlılığıyla baş edilebilir mi, bunları detaylandırmanızı rica edeceğim programınız içerisinde. Ama dilerseniz öncelikle davranışsal bağımlılık nedir, psikoloji bilimi bunu nasıl tanımlıyor, bununla başlayalım, sonrasında diğer alt başlıklarla devam edelim.
2: Elbette. Aslında sokağa çıktığımızda bağımlılık nedir diye sorduğumuzda akıllara ilk gelecek olan şey kimyasal bağımlılıklardır. Ancak belki de son 20 yıldır, belki son 10 yıldır üzerinde tartışıla gelen ve hatta tanı kriterlerinin de belirlendiği bir davranışsal bağımlılık noktasından bahsedebiliyoruz, konusundan bahsedebiliyoruz. Ve burada aslında davranışsal bağımlılık ne diyoruz? Bakıldığında aslında alkol, madde, tütün bağımlılığından hiçbir farkı yok. Tanı kriterleri bağlamında da bir farkı yok. Biz herhangi bir maddeye bağımlılık geliştirebileceğimiz gibi herhangi bir davranışa da bağımlılık geliştirebiliyoruz. Ve bunun etkileri tıpkı maddede ve tütünde olduğu şekliyle olabiliyor. Bunun altını çizmemin sebebi şu. Sıklıkla davranış noktasında bir bağımlılıktan bahsedildiğinde ailelerimiz, toplumumuz, genel itibariyle insanlar çok önemsemeyebiliyor. Ve çok bunu dikkate almayabiliyor. Zannediliyor ki aslında etkisi onun gibi değil. Aksine hem diğer bağımlılıklara geçişi kolaylaştıran bir gündem hem de bir yerde aslında aynı etkiyi gözlemleyebiliyoruz. Karşımıza herhangi bir oyun bağımlısı genç ya da yetişkin ya da çocuk geldiğinde şunu düşünebiliyorsunuz. Acaba bu kişi maddede kullanıyor mu? Çünkü görünüm, bunun ifadesi, postürü, konuşma şekli ve ona yönelik etkisi beyin mekanizması açısından da birebir aynı. Bunu yapılan çalışmalarda çok net bir şekilde göstermiştir. Bağımlılık tanımı aslında nedir? Bir şeyden bağımsız yaşayamamak, onsuz yaşam sürememe hali, o olmadan hayatını devam ettirememe durumu.
1: Dolayısıyla oyun bağımlılığı bu kapsamda ele alınması gereken bir bağımlılık türü. Aileler bu konuya çok önemsemiyor ya da çok ciddiye almıyor dediniz. Bu konudaki farkındalığın nasıl oluşması gerektiğini soracağım. Onu cepte tutalım ama gençlerimizi ve çocuklarımızı oyun bağımlılığına iten herhangi bir neden ya da nedenler var mıdır?
2: Elbette. Aslında şu an hepimiz başta olmak üzere teknolojinin içerisindeyiz.
1: Evet.
2: Ben bunu tüm eğitimlerimde anlatırken kendimi diyetisyene benzettiğimi söylerim. Çünkü hayatımın içinde olmak durumunda ama neyi ne kadar nasıl kullanacağım? Tıpkı yemekte olduğu gibi neyi ne kadar nasıl yiyeceğim? Burada o yüzden tek bir reçete vermenin hatalı olduğunu düşünüyorum. Elbette ki şu an anlatacağım bazı konu ve gündemler var ama tıpkı o diyet listesindeki gibi ikimize de aynı diyet listesini verdiklerinde birimize işe yarayabilir, birimize yaramayabilir. Burada kişisel farklılıkları da göz önünde tutmak gerekiyor.
1: Yani bağımlılığın nedenlerinde kişisel farklılıklar önemli.
2: Elbette.
1: Nedir bunlar?
2: Mesela bazı özellikle risk altındaki 3 gruptan bahsedebilirim. Bunlar özellikle bir duygu durumla ilgili zorluk yaşayan bir grubumuz. İkincisi kaygı, özellikle sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz, sosyal anksiyete dediğimiz ya da sosyal beceriyle ilgili zorluk yaşayan grup dediğimiz grup risk altında. Ve belki de en önemli günümüzde risk faktörlerinden biri dikkat eksikliği hiperaktivite. Bu 3 grup bağımlılık noktasında çok daha ciddi bir risk altında olduğunu söyleyebiliriz.
1: O zaman her genç ve her çocuk oyun bağımlısıdır diyemeyiz. Bu saydıklarınız daha çok bağımlılığa itiyor bizi. Kesinlikle. Doğru mu anladım ben?
2: Kesinlikle.
1: Evet.
2: Riskli grup.
1: Riskli grup. Size gelen danışanlardan baktığınız zaman hani oyun bağımlılığıyla ilgili mutlaka terapiler de vardır. Bu riskli grup daha mı çoğunlukta Türkiye'de?
2: Kesinlikle. Hatta bundan sebep okullarda öğretmenlere ben eğitim verirken önleyici ruh sağlığı adına bunun altını çiziyorum. Eğer sınıfımızda sosyal beceri anlamında daha geride duran, zorlu olan bir gencimiz, bir çocuğumuz varsa, duygu durumu ile ilgili zorlu olan bir çocuğumuz ya da gencimiz varsa, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi varsa, mutlaka ve mutlaka okul rehberliği ile işbirliği halinde bunun yönlendirilmesi gerekir. Çünkü bu iş işten geçtikten sonra çok daha zor.
1: Çok doğru. Toparlamak değil mi? Daha zor oluyor.
2: Kesinlikle.
1: Koruyucu tıp gibi, önleyici tıp gibi.
2: Kesinlikle. Daha evet. öncesinde bu riskli grubu göz önüne alıp evet. aileler de bununla ilgili önlemler aldığında çok daha başarılı.
1: Süreyya Hanım çok güzel noktaya getirdiniz. Aileler bunu fark edebiliyor mu? Çocukların o demin saydığınız 3 riskli gruba girdin yoksa benim çocuğum da artık çağın biliyorsunuz teknoloji çağısında söyleyin sadece çocuklar ve gençler değil aslında yetişkinler de bağımlı. Onu da konuşmak lazım. Aileler peki bunu fark edebiliyorlar mı? Yani çocuklarının bu bağımlılığı sıradan bir bağımlılık olarak mı bakıyorlar yoksa altında yatabilen psikolojik ruhsal sıkıntılarda olabildiğini yakalayabiliyorlar mı?
2: Çok güzel bir soru bence çünkü benim en önemli altını çizdiğim noktadır bu. Ailelere de sıklıkla şunu söylerim. Sakın ama sakın sadece akademik başarı düştüğünde bunu önemsemeyin. Çünkü ailelerimiz sadece çocuklarla ilgili olarak bu konuyla alakalı akademik başarı düştüğünde alarm haline geçiyorlar. Ama daha öncesinde aslında çocuğun dünyasında gözlemlenen hem aslında duygu durumu olarak hem görünüşte çok daha başka gündemler var. Çocuğun uykusu bozuluyor, duygu durumu bozuluyor. Demin bahsettiğim arkadaşı yok, sosyal beceri anlamında kısıtlılıkları var veya ödül mekanizması olarak, ödül olarak çocuğa oyun bilgisayarı, oyun sandalyesi, işte oyunla ilgili tüm alet edevat alınmış. Sonra çocuk kalkıp şunu söyleyebiliyor. Bunları alan da ailemdi zaten. Yani buranın çok altını çiziyorum çünkü sadece akademik başarı endeksli bunu gördüğümüzde çocukta aslında oyun ve akademik başarı arasında bir ilişki kurup tam tersine akademik noktada bir düşman belleyebiliyor bunu. Çünkü özellikle bağımlılık geliştikten sonra yani okula uzaklaşma, okula bağlılık azalması gibi bir durumla karşılaşabiliyoruz. Sanki ailenin gözünde de hani evet ben başarılı olursam bilgisayarla ilgili hiçbir problem yok ama başarısız olursam var.
1: Gençler ve çocuklar aileleri ne kadar doğru okuyorlar değil mi? Nasıl o boşlukları görebiliyorlar? Yani akademik başarımı iyi tutarsam oyun bağımlılığım, bağımlılık gibi ya da ebeveynlerimin kızacağı bir noktadan uzaklaşacak. Peki sizin burada asıl istediğiniz dikkat edilmesi lazım. Ebeveynlerin fokuslanması gereken ne? Akademik başarının düşmesinin dışında neler düşüyorsa ve değişiyorsa çocuğumuzda bizim dikkatli olmamız gerekiyor.
2: Birinci kısım uyku. Çünkü çocuklarda ve gençlerde ilk başta biz uyku bozulması görüyoruz. Neden? İnternet, teknoloji ya da içerik anlamında bunu kullanırken daha fazla kullanma isteği ya da aile uyuduktan sonra bunu kullanma talebi ya da kendisinin gizli gizli bunu kullanması sebebiyle daha az uyku uyuyup gün içerisinde okulda uyuklama hali çok fazla belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. İkincisi çok daha önden önleme alabilecek bir süreç özellikle bu sosyal becerinin altını çiziyorum. Eğer bir çocuğumuz sosyal beceri anlamında zorlanıyorsa, yüz yüze ilişki kurmakla ilgili bir zorluğu varsa işten geçmeden doğrudan teknoloji kullanımını buna bağlı olarak yönetmemiz gerek. Yani aslında sosyal beceriyle ilgili zorluk yaşayan bir grubumuz varsa bu doğrudan bir risk altında olduğu için hemen alarm haline geçiyor olmamız lazım ki çocuğun o tarafını kapatıp o tarafını yönetmesini daha iyi hale getirip bunun önüne geçebilirim. Ve en önemli şey çocuğun duygu durumundan haberdar olalım. Yani özellikle çocuklardaki duygu durum değişiklikleri yetişkindeki şekliyle işte mutsuz, keyifsiz ya da işte yatıyor kalkıyor gibi değil. Yani doğrudan öfke, sinir artışı, gerginlik çocuklarda aslında depresif ruh hali belirtisidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Elbette yetişkinde de gerginlik, stres ya da sinirlilik birazcık daha depresif ruh hali göstergesidir ama çocuklarda bu göz ardı ediliyor aileler tarafından da. Bunun altını çizmek istiyorum. O bizim için alarm olmalı diye düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde evet Süreyya Hanım çok güzel bir farkındalık oluşturdu bize. Biz bunlara bakalım. Bunlar yok. Bizim çocuğumuz hem sosyal hem dışa dönük hem ailesindeki kardeşleriyle bizlerle ilişkileri iyi oturup konuşuyor. Vakit ayırıyor ama buna rağmen saatlerce o ekranın başından kalkmıyor diyebildiğimiz çocuklarımız da olabilir belki annelerimiz bunu. Peki onlara yaklaşımımız nasıl olabilir? Ya da onlarınkini oyun bağımlılığı olarak saymalı mıyız? ve ekran süresi dediğimiz şu meşhur cümle nedir? Bize biraz açın lütfen.
2: Elbette. Burada aslında oyun süreleriyle ya da ekran süreleriyle ilgili olarak yıllardır süre gelen bir tartışma var. Hatta ve hatta hani daha birkaç gün öncesine kadar da hani yapılan çalışmalarda evet yani belli bir süreyle ilgili gözlem ya da belli bir süre bu kadar süre risktir denilen bir süreç söz konusu değildi. Evet, risk faktörüdür ama doğrudan bu kadar süre eşittir bağımlılık demek değildir. Ama şunu biliyoruz açıkçası. Yapılan son çalışmalarda da karşımıza çıktığı üzere özellikle 1,5 saat sonrası 1,5 saat ve daha fazla kullanım özellikle sonraki yıllarda oyun bağımlılığı noktasında risk faktörü oluşturuyor. Günlük 1,5 saat özellikle okul öncesi dönemden itibaren bu başladığında çok daha aslında

0: orada kavga gürültünün çıkıyor olması. Bununla ilgili stres, gerginlik ya da çatışma yaşanması. Yalanlar söylenmesi. Bununla alakalı olarak.
1: Yalan söylüyor. Evet. Çocuk ebeveynlerine bu yola başvuruyor.
0: Aynen öyle. Yalanlar söylemeye başlıyor. İşlevsellik dediğimiz bir kavram var. Bu yetişkin için de geçerlidir. Sonuçta biz burada bir iş yapıyoruz. Eğer yaptığım farklı bir şey, benim aile, arkadaş, akademik, yetişkinsem iş fark etmez. Hayat kalitemi etkiler duruma gelmişse demek ki orada bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Yani hayat kalitemi belli alanlarda etkiler duruma gelmiş. Gittikçe daha fazla oyun oynama isteği ve talebinin olması. Bunu kimyasal bağımlılıklardan örnekleyebiliriz. Tütünde olduğu gibi kişi bir taneyle başlar, 2, 3, 5 paket ve daha fazlası. Yani artık beyindeki mekanizma bu yetmemeye başlar ve daha fazlası olmaya devam eder gibi. Özellikle bu temel başlıklar bizim bağımlılık için temel maddelerimiz olduğundan bahsedebilirim bu anlamda.
1: Bu belirtileri gördüğümüz zaman çocuklarla ilişkisi, yani sosyal ilişkisi nasıl etkileniyor? Arkadaşlarla hep yine internet üzerinden, bilgisayar üzerinden mi iletişim kuruyor? Yoksa birebir yüz yüze artık orada bir düşüş görüyor muyuz, gözlemliyor muyuz?
0: Çok net bir şekilde düşüş gözlemliyoruz açıkçası. Hatta ve hatta doğrudan şöyle spesifik bir örnek verebilirim. Bu tarz çocuklara ben şunu söylediğimde, evet o online tanıştığın arkadaşlarınla gel yüz yüze beraber işte evinizde oynayın. Evet yan yana oynayın ama beraber olun dediğimde bana sıklıkla şu cümleyi kullanıyorlar. Hayır, biz onlarla asla yüz yüze gelmeyiz. Yani bu sosyal beceri anlamında, o yüz yüze etkileşim anlamında özellikle günümüzde çocukların çok daha fazla zorlandığını görüyoruz. Burada eskiden o empati ya da yüz ifadesi okuma kısmı çok daha geriden geliyor. Hatta ve hatta bir noktada da akran zorbalığının bu kadar artmasının ana faktörlerinden biri olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok önemli bir şey, altını çizmemiz lazım. Geçtiğimiz haftalarda akran zorbalığının işte çok kıymetli konumuz. Klinik psikolog Sebahattin Ertuğrul'la beraber hakikaten bu da sebeplerden biri değil mi? Çok enteresan. Yüz yüze görüşmekten fazla keyif almıyorlar. İnternet üzerinden değil mi? Oyun üzerinden görüşmek sanal ortama kayıyor aslında ilişkilerimizi. Bunu da konuşmak lazım değil mi?
0: Kesinlikle. Yani şöyle daha konforlu bir yerden konuşuyor. Biz şu an sizinle burada bir mekanda yüz yüze etkileşim halindeyiz. Kaşımız, gözümüz, mimimiz, hareketlerimiz birbirimizi okuyoruz, hissediyoruz. Ne demek istediğimize dair fikirde bulunabiliyoruz. Evet. Ama şu an çocuklar tamamen ekran üzerinden bir etkileşim kurguladıkları için eski usul mesela bir misafirliğe giderdiniz. Anneniz babanız birkaç göz işareti yapardı, anlardınız. Şu anki çocukların bu anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında bu yüz ifadesini okuyamadığını görüyoruz. Çünkü çok yoğun bir şekilde ekran üzerinden etkileşim olunca kelime, emoji ve bunlar var.
1: Konfor alanından çıkamama dediniz. Ona bir dönelim mi? Nedir bu konfor alanı? Neden burayı terk etmek istemiyor gençlerimiz ve çocuklarımız?
0: Çünkü aslında o alandan çıkınca o ilk deneyim onun için zorlu olabileceğini düşünebiliyor. Bununla ilgili endişelenebiliyor. Yolunda gitmeyeceğini düşünebiliyor. Veya özellikle eğer bir kişiyle online ortamda tanışmışsa yüz yüze geldiğinde bunun söneceğini ya da sonlanacağıyla ilgili endişe duyabiliyor. Yani çünkü çok daha farklı bir alana geçmiş oluyorsunuz. Orada fiziksel görünümünüz, beden diliniz, konuşmanız, ifadeniz, ses tonunuz her şey devreye giriyor. Ve orada ilişkinin de bozulabileceğine dair bir endişe de gürdülüyor.
1: Bu kaygıyı yönetemedikleri için sanal ortamda galiba iletişim halinde de olmayı tercih ediyorlar değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Buranın aslında çok iyi yönetilmesi gerekir. Tabii siz uzmanlar daha iyi şey yaparsınız. Ben bir ebeveyn gözüyle baktığımda bu çocuğum ileride büyüyecek, üniversiteyi bitirip iş hayatına atılacak, evlenecek ve yine insanlarla birebir olması gereken noktada nasıl bir davranış modeli izleyecek ve onu yönetebilecek mi açıkçası? Belki zorluk yaşayacak.
0: Kesinlikle.
1: Bundan sonraki süreçte. Peki bu ana kadar durum tespiti yaptık, nedenleri, belirtilerini konuştuk sizinle. Çözüm noktasında bir ebeveynler açısından, anne baba ayağını sormak istiyorum, eğitimciler açısından ve de siz uzmanlar açısından bize değerlendirir misiniz? Nasıl yaklaşmalıyız oyun bağımlılığı olan çocuklara?
0: Şöyle baştan aslında yargısız infaz yapıyoruz. O yüzden yargılamadan doğrudan ilişki her zaman koruyucudur. Bunu sıklıkla altını çizerim. İlişki içerisinde olmamız gerekiyor. Sağlam ilişkiler kuruyor olmamız gerekiyor çocuğumuzla, gencimizle beraber. Eğitimcimiz de dahil olmak üzere, uzmanımız da dahil olmak üzere, ailemiz de dahil olmak üzere. Çünkü ilişki kurmadan bir sonraki adıma geçemezsiniz. İlişki kurmadan sınır kural dinlenmez. Önce bir ilişki kuralım. İlişki kurarken de çocuğu anlayalım, dinleyelim. Ne demek istiyorum? Çocuk ve gençler genelde 3 temel ihtiyaca bağlı olarak bu ekran kullanımı ve oyun noktasına gelebiliyorlar. 1- ilişki kurmak, 2- özerk olmak, 3- aslında başarılı olmak. Yani bu üç şey aslında çocuk ve gençlerin orada daha fazla vakit geçirmesine sebebiyet veriyor. O yüzden aileler, eğitimciler ve biz uzmanlar önce çocuğun ihtiyacını anlayacağız. Bu ihtiyacını gerçek hayatta karşılamaya çalışacağız ki oradan yavaş yavaş birazcık daha normal eğlence, keyif, arada bir oynayalım.

0: yiyebileceği şekliyle olsun. Bu şuna benziyor. Aslında karnınız, yani karnınız aç değil. Su içmeniz gerekiyor. Susuz kalmışsınız. Yani ama ihtiyacınızı başka bir şekilde karşıladığınızda kilo alıyorsunuz gibi oluyor. Sağlığınız etkileniyor. Burada da benzer bir şeyimiz var. İlişki kuracağız. Anlayacağız. Hangi ihtiyacını karşılıyor? Ve üçüncü şey, hayatına dahil olup gerekirse oyunu beraber oynayacağız. Yani ben eğer ilk başta oyun oynama noktasında, video oyunlarında da aileyle beraber oynanması taraftarıyım. Yani eskiden okur yazarlık seferberliği vardı. Hani okuma yazma seferberliği vardı. Büyüklerimize verilirdi okullarda. Şimdi ise dijital okur yazarlık seferberliğine ihtiyacımız var açıkçası.
1: Hakikaten çok güzel bir kıyas yaptınız. Geldiğimiz nokta bu. Gerçekten iyi bir dijital okur yazarlığına ihtiyaç var. Şimdi o zaman sizin bu anlattıklarınızdan biz ebeveynler böyle süre sınırlaması getirirsek biz bu işi kotardık gibi düşünüyoruz. Ama halbuki buradan kotarılmıyor anladığım kadarıyla. Bununla ilgili biraz düşüncelerinizi merak ediyorum. Ama geçtiğimiz yıllarda yine Aynadaki İnsan programına konuk ettiğimiz çok değerli konuklarımızdan klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız şöyle bir şey söylemişti. Farklı bir başlıktan almıştık konuklarımızı, farklı konuları konuşuyorduk kendisiyle. Çocuklarınızla anlamlı vakit geçirin. Bu cümle o kadar hoşuma gitmişti ki. Şimdi siz de çocuklarla ve gençlerle çalışan bir uzman olarak, psikolog olarak bunu altını doldurun. Siz neler söylemek istersiniz? Çocuklarla anlamlı vakit geçirmek dediğimizde siz neler önerirsiniz, neler söylersiniz?
0: Şöyle, yaşam şartları içerisinde ailelerimiz koşturuyor. Zaman yönetimi noktasında zorlanabiliyorlar. Okul, ev, iş, aile derken bunlar birazcık daha karmaşıklaşabiliyor. Maksat burada yetişememek değil. Ekransız aile vakitleri oluşturmak, gerekirse bu vakitlerde beraber etkinlik, aktivite, illa bir yerlere bir kursa vesaire gitmenize gerek yok. O etkileşim alanını çok daha küçük yaşlardan itibaren oluşturmak. Evet, daha sonrasında teknoloji hayatın içerisine girdiğinde gel beraber araştıralım, beraber bakalım. Akıllı kullanımı öğretmek aslında. Çünkü iyi kullanıldığında çok ciddi bir hazine. Yani her türlü bilgiye erişilebilecek bir alan. Ve ailelerimiz burada anlamlı aktivite içerisine etkileşimle girebilirler. Yani çocuğun dünyasında önemli olan neyse onu gündeme alıp, onu tanıyıp, fark edip bunu çok küçük yaştan itibaren beraber yapabilmek ki daha sonrasında çocuk bununla baş başa kaldığında kendisine bir model oluşabilsin. Hmm. Öbür türlü model aldıkları kişi ya da kişiler çok da sağlıklı kişiler olmuyor.
1: Maalesef. Tehlikeleri var mıdır peki bu oyun oynadıkları, bilmedikleri sanılan halinde insanlar değil mi? Kendini genç gibi tanıtır ama çok yetişkin ya da ar niyetli biri de çıkabilir. Bunlarla ilgili dikkatimizi nasıl yüksek tutabiliriz? Sizin neler tavsiye edersiniz hem ebeveynlere hem de gençlerimize, çocuklarımıza?
0: Kesinlikle bu da çok önemli bir soru. Özellikle çocuk ve gençlerin karar alma mekanizması henüz gelişmemiş oluyor. Hmm. Yanlışları görebilmekle ilgili olarak fren mekanizmaları çok iyi hale gelmemiş oluyor. Bundan dolayı önemsediğimiz bir nokta bu. Bu sebeple bana çok sayıda kandırılan, yönlendirilen, oyun içerisinde çok özür dilerim ama madde satışına teşvik edilen kişiler ya da kurumlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden çocuğun hayatına dahil olmak, gerekirse beraber oynamak dediğim şey bu açıdan
1: burada
0: çok
1: önemli değil mi? Kesinlikle. Evet.
0: Yani çok ciddi durumlarla karşılaşıyoruz açıkçası.
1: Evet.
0: Hayatına dahil olmadığımızda kimle konuşuyor? Ne konuşuyor? Kim onun hayatını etki ediyor? Önce anne baba var. Yani önce ailemiz var. Önce aile etki etsin. Önce dışarıdaki değil.
1: Evet. Ama yargısız infaz dediniz ya, evet. Bu çok önemli. Yargılanmadan, sorgulamadan sanıyorum arkadaş olarak ve çağın gerektirdiği gerçeklerle hareket etmek çok önemli. Çocuğun ilgi alanı olan eğer teknoloji ise oradaki oyunları bilmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Oynamamız gerekiyor ve sevmiyorsak bile seviyormuş gibi belki davranmamız gerekiyor. Hemfikir. Ne dersiniz?
0: Sonuna kadar hemfikirim. Ben çocuk ve gençlerim bilir. Sıklıkla beraber oynarım. Ekstra bilgisayarımda da yüklüdür. Onlarla beraber araştırırım. Yapımcısı kimdir, içinde ne yapılır vesaire. Emin olun çok güzel biliyorlar ve çok iyi biliyorlar.
1: Evet, çok hakimler oraya. Evet.
0: Oturup ben böyle bir form hazırlama niyetime başlarken onlardan bilgi topluyorum. Hepsi bana farklı Excel dosyaları oluşturuyor şu an. Ve hangi oyun, hangi firma, ne yapılıyor, içeride ne oluyor? Acayip bir bilgi hazinesi var orada ve onlarla konuşmamız lazım.
1: Demin dediğiniz noktaya geleceğiz. Aslında teknolojinin zararı bizim kullanım şeklimize göre nimetleri de var. Çocuklarımızı bu şekilde ne güzel doğru bir şekilde sağlatıyorsunuz. Ben anneler, ebeveynler adına size şükranlarımı sunuyorum açıkçası. Çok güzel bir yaklaşım biçimi. Peki sizin gelme noktasında artık çocuğumuz, gencimiz bunu yönetemiyor. Anne babada çatışma, çocukta isyankarlık, agresiflik, dediğiniz yoksunluğa bağlı bir davranışsal bağımlılık noktasında. Bu noktada uyguladığınız tedavilerden de biraz bahseder misiniz?
0: Elbette. Doğrudan hemen bir süre kısıtlamasına gitmiyoruz. O demin bahsettiğim çocuğun temel

0: ihtiyaçlarını anlamak, altında yatan risk faktörlerini belirlemek. Bunları düzenlemeden, doğrudan hem de ilişki kurmadan süre, sınır, kural koymaya çalışırsanız ilerleyemeyiz ya da ilerlenmez. Önce çocuğun ihtiyaçlarını anlayacağız, ilişki kuracağız. Eşlik eden psikopatolojiler var mı? Yani o risk faktörleri var mı? Buna bakacağız.
1: Bunları tekrardan bir kısa maddeler halinde hatırlatalım mı dinleyicilerimize?
0: Depresyon, sosyal kaygı ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu.
1: Eğer bunlar varsa risk grubu çok yüksek dediniz, bağımlı olması değil mi?
0: Kesinlikle. Yani ve tedavi aşamasında da önceliğimiz doğrudan hemen oyun bağımlılığını...
1: Tedavi etmek değil.
0: Değil.
1: Evet, altta yatan patolojik nedenler.
0: Kesinlikle. Onu ya halletmeden diğerine geçtiğinizde de aslında anlık bir pansuman yapmış oluyorsunuz. Tekrardan lüks çıkıyor.
1: Şimdi o zaman ailelerimiz burayı siz böyle küçük haplar şeklinde söylerseniz bu üç patolojik durumu nasıl fark edebilirler, nasıl müdahale edebilirler?
0: Bir, şu okuldan, sınıftan, hocalarından bilgi alacaklar. Sınıfta nasıl? Sosyal alanda insanlarla beraberken ailecek dışarı çıktığınızda, bakkala markete gittiğinizde arkadaşlarıyla arası nasıl, insanlarla ilişkisi nasıl?
1: Nasıl olmalı? Biraz da ondan bahseder misiniz? Nasılsa iyi, nasıl değilse yanlış yani. Orası olması gereken olmaması gerekeni söyleyelim mi?
0: Arkadaşı var mı? Yani herhangi bir ortama girdiğinde bir süre sonra arkadaşlık kurabiliyor mu?
1: Yoksa çekingen mi, pasif mi?
0: Evet, yoksa çekingen mi, pasif mi? Bunu ben şunu diyorum, aile hisseder, anneler hisseder. Hani biraz o anlamda göz açıklığı olması lazım. Ve en önemli bir noktada öfke sinir artışı. Eğer bir çocukta öfke sinir artışı da varsa bu bizim için önemli bir dönem.
1: Önemli bir nokta. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın son dakikaları içerisinde yine bir iki dakikalık size süre vereceğim. Özellikle yine altını çizmek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz, bizim atladığımız şeyler varsa ben sözü size bırakıyorum konumuzla ilgili. Buyurunuz.
0: Ben ailelere şunu söylüyorum. Çocuklarımız için kendi hanemizi genişletelim, ilişki kuralım. Biz kendi hanemizi genişletmediğimizde onlar başka hanelere kayıyor. O haneler de çok sağlıklı olmuyor. Başka kişilerin yönlendirmelerine, başka yanlış kişilerin modellemelerine maruz kalıyorlar. Bu sefer de çocuklarımızı kaybetme noktasına gelebiliyoruz. İş o noktaya gelmeden çocuklarımızın hayatına dahil olalım. Sıkmadan, sıkılmadan, yargısız ve aynı zamanda onunla işbirliği halinde hanemi genişleterek.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Bunlar üzerine söz söylemek ayıp olur. Nezaketsizlik olur açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Sayın
0: ederim.
1: Sayın Kitapçıoğlu. Değerli görüş ve düşüncelerinizi konumuzla ilgili paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah başka sefere tekrar bir yere gidelim.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Farklı konu başlıklarında çok isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, Aynadaki İnsan programının bu haftada sonuna geliyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonundayız. Bu hafta çocuklarda ve gençlerde oyun bağımlılığı, nedenleri, belirtileri, çözüm yollarını konuştuk. Hem ebeveynler açısından dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. Eğitimciler açısından dikkat edilmesi gereken, çocuklarımız nelere dikkat etmesi gerekiyor. Bütün bu başlıkları değerlendirdik. Kimle konuştuk? Klinik psikolog Süreyya Kitapçıoğlu hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

0: Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsukehu. Efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke. Ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rabbi. Evet ya Rabbi vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fes'el haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüseyi nısfı geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takdirli zembi ve zembe böyle değil. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi veledi dediği bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz zembike yani günahı işlediğin zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni senin o evlatlarından insan cinsi beni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli gönderdiğim peygamberlere tabi olur onları tasdik ederse ve kitabı indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz bağışlarız diye böyle buyurdu.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselamın doğumu, Şuayb aleyhisselamla tanışması ve peygamberlik gelmesi.
1: Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilham ile bildirmiştik. Musa'nın annesine onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, ''Benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. Onlar da işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. ''Eğer biz vaadimizi inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı.'' Annesi Musa'nın kız kardeşine ''Onun izini takip et.'' dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Musa'nın ablası onların telaşlarını gördü ve yanlarına geldi. ''Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi?'' dedi. İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Musa Medyen tarafına yönelince, ''Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim.'' dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca, o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarını suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ''Bu haliniz ne?'' dedi. Onlar da, ''Çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor.'' dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. ''Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım.'' dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. ''Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor.'' dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o, ''Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun.'' dedi. O kızlardan biri, ''Babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır.'' dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, ''Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzuluyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın.'' dedi. Musa, ''Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir, dedi. Musa, aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca, Tur'un sağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, siz oturup bekleyin, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm, dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak. Musa bıraktığı zaman onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı. Ey Musa, buraya gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın, denildi. Elini koynuna sok. O kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla. Kaçma. İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.
0: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 26.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi, Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 35 ayettir. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 21. ayette geçen Ahkaf kelimesi, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelmektedir. Sure, adını buradan almıştır. Burası, Yemen'de Ad kavminin yaşadığı bölgedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki şeyleri ancak hak ve hikmet gayesiyle ve belli bir vakit için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. Resulüm, de ki, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza, yalvardıklarınıza hiç dikkatle baktınız mı? Yeryüzünde ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklığı mı var? Doğru söyleyenlerseniz, hadi bana varsa bundan evvel indirilmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara tapınan, ondan güç alıp ona sığınan kimseden daha sapık kim olabilir? Halbuki onlar bunların tapmalarından bile habersizdirler. Ve insanlar mahşerde Allah'ın emriyle toplanınca, putları veya Allah'a karşılık yüceltip bağlandıkları varlıklar kendilerine düşman olacaklar ve onların kendilerine taptıklarını da inkar edeceklerdir. O inkar edenlere açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kendilerine gelen hak Kur'an için bu apaçık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Resulüm de ki, eğer onu ben uydurduysam, siz beni Allah'tan gelecek azaptan kurtaracak bir şeye sahip olamazsınız. Kaldı ki o, sizin kendi kitabı hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafidir. O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, de ki, ben peygamberlerden türedi, ortaya ilk çıkan biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına da uymuyorum. Ve ben, Allah için apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim. De ki, bana haber verin. Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ederseniz, İsrail oğullarından bir şahit de onun benzeri olan Tevrat'a göre Kur'an'a şehadet edip inandığı halde siz büyüklük taslarsanız artık zalimler olmuş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. Küfre sapanlar, inananlar için eğer o Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı, Onlar buna inanmada bizi geçemezlerdi, dediler. Fakat onlar bu Kur'an'la doğru yola girmedikleri için bu eski bir yalandır, diyecekler. Ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zalimleri korkutmak ve iyi hareket eden müminlere müjde vermek için Arapça bir dille gönderilen ve öncekilerin de aslını tasdik eden bir kitaptır. Mahzun da olmayacaklardır. İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu karnında zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla

Sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o bedeni yiğitlik yaşına gelip bir de akli ve ruhi kemal çağı olan 40 yaşına eriştiği zaman, "Ya Rabbi, gerek bana gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et ve beni muvaffak kıl. Neslimi de benim için ıslah et. Onları iyi insanlar yap. Şüphesiz ben tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben sana teslim olanlardanım," der. İşte bunların yaptıkları hayırlı amellerin hepsini en güzeline göre kendilerinden kabul edeceğiz. Bu sayede kötülüklerinden geçeceğimiz kimselerdir ki onlar cennet ehli içindedirler. Bu da onlara vaat edilen dosdoğru sözden dolayıdır. Fakat bir kimse ki kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be size, bıktım sizden. Benden önce nice nesiller gelip geçtiği, geri dönmediği halde beni kabirden dirilip çıkarılmamla mı tehdit ediyorsunuz?" dedi. Onlar da Allah'a sığınarak, "Yazık sana, gel iman et. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir," dediler. O ise, "Bu dedikleriniz evvelkilerin uydurma masallarından başkası değildir," dedi. İşte bunlar kendilerinden önce cinden ve insandan gelip geçmiş ümmetlerle beraber üzerlerine azap sözü hak olmuş kimselerdir. Gerçekten onlar aldanıp ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına iyilik ve kötülüğe göre dereceleri vardır. Bu da haksızlığa uğratılmayarak yaptıklarının karşılığının kendilerine tas tamam verilmesi içindir. Küfre sapanlar, inkar edenler, ateşe sunulacakları gün onlara, "Siz iyi ve güzel şeylerinizi dünya hayatında harcayıp tükettiniz ve bunlarla safa sürdünüz. Buraya bir şey bırakmadınız. Yeryüzünde haksızlıkla büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı artık bugün aşağılayıcı azapla cezalandırılacaksınız," denilir. "Resulüm, Ad'ın kardeşi Hud'u da hatırla. Hani o Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Onun önünden ve ardından gelip geçen nice uyarıcı peygamberler gibi o da demişti ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum." Dediler ki, "Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin? Madem ki doğru söylüyorsun, o halde bizi tehdit ettiğin şeyi getir." Hud dedi ki, "Bu azaba dair bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size kendisiyle görevli gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir toplum olarak görüyorum." Nihayet onlar onu, o azabı ufuktan vadilerine doğru gelen bir bulut halinde gördüklerinde, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hud ise, "Hayır, o acele edip gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir edecektir," dedi. Derken öyle savruldular ki kumların içinde evlerinden başkası görünmez oldu. İşte biz inkar eden günahkarlar güruhunu böyle cezalandırırız. "Ey Mekkeli putperestler! Andolsun ki biz size vermediğimiz iktidarı, kuvvet ve serveti onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve gönüller de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri hiçbir şey de kendilerine fayda vermedi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, hiçe sayıyorlardı. İşte o alay edip durdukları şey kendilerini kuşattı ve helak etti. Andolsun ki biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik ve belki küfürden dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. Allah'ın dışında ona yakınlık için edindikleri put ilahlar ve benzerleri, o azap anında kendilerine yardım etselerdi ya, tam aksine o ilahlar bunlardan kaybolup gittiler. İşte bu ilah saydıkları
onların yalanları ve uydurdukları şeylerdir. Resulüm, hani cinlerden bir topluluğu Kur'an'ı dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Dinlemek için gelip hazır oldukları zaman birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Kur'an'ın okunması bitince her biri iman ederek ve uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola çağıran bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun, ona inanın ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve acıklı bir azaptan korusun." İşte Resulüm, de ki, kim Allah'ın davetçisi olan Peygamber Muhammed'in davetine uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisinin ondan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu böyleyken o inkara sapanlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Kafir olanlar, inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara "Bu azap gerçek değil miymiş?" diyecek. "Evet, Rabbimize yemin ederiz ki gerçektir." diyecekler. Allah da "Öyleyse inkar ede geldiğinizden dolayı tadın azabı." buyuracak. O halde Resulüm, şeriatın tesisinde eziyetlere diğer peygamberlerin azim, sabır sahibi olup sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap konusunda acele etme. Onlar tehdit edildikleri azaplarını gördükleri gün dünyada sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Bundan sonra artık yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 38 ayettir. 13. ayet hicret sırasında inmiştir. Adını 2. ayetteki Muhammed isminden almıştır. Bu sureye Kıtal Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın vahdaniyet ve hakimiyetinde ve onun emirlerini tanımakta nankörlüğe, küfre, inkara sapanların ve Allah yolundan, Allah'ın emrine uygun hal ve hareketten insanları alıkoyanların bütün iyi amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Bunun sebebi küfre sapanların ilahi hükümlerden yüz çevirip batıla uymaları, iman edenlerin de Rablerinden gelen hakka uymalarıdır. İşte Allah insanlara hallerine ait misalleri böyle anlatır. Kafirlerle savaş için karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup mağlup edince, savaşanlar kalmayınca kalanları da artık bağı sıkı bağlayın, kaçırmayıp esir alın. Onlar savaş ağırlıklarını, silah ve cephanelerini bırakıncaya kadar hüküm böyledir. Bundan sonra esirleri ya bir iyilik olarak azat edin ya da bir fidye, bir bedelle bırakın. Allah dileseydi, size hiç irade ve yetki vermeden, onlardan harpsiz de elbet intikam alır, helak ederdi. Fakat size savaşı emretmesi, batıla, küfre karşı mücadelede ve İslam'ı hakim kılma davasında kiminizi kiminizle imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülen şehitlerin amellerini o asla boşa çıkarmayacaktır. Onları hidayete ve rızasına erdirecek, durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine önceden tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a,
onun dininin yayılmasına

Allah onları her şeyiyle kökünden kazımıştır. Bütün kafirler için de onun benzerleri vardır. Bu böyledir. Zira Allah iman edenlerin koruyucusudur. Kafirlere gelince onların hiç koruyucusu yoktur. Hiç şüphesiz Allah iman edip de salih, sevaplı işler işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Küfre sapanlar, inkar edenlerse dünyada sırf zevklenip eğlenirler ve hayvanlar gibi yer ve içerler. Artık onların yeri ateştir. Resulüm, seni içlerinden çıkaran memleket halkından daha kuvvetli nice memleket halkı vardı. Biz onları yok ettik de onlara hiçbir yardım eden olmadı. Artık Rabbinden apaçık bir delil olan Kur'an'a tabi olan kimse, hiç kötü ameli kendisine süslü ve güzel gösterilmiş ve keyif ve zevklerine uymuş kimse gibi midir? Muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? O müşriklerden Allah'ın varlığını bilip söyledikleri halde onun emirlerini işlerimize karıştırmayalım diyerek yine de putlara bağlılık gösterenlerden seni dinleyenler de vardır. Sonra senin yanından çıktıkları zaman ashabtan kendilerine ilim verilmiş olanlara "O demin ne söylemişti?" derler. Böylece alay ederler. İşte onlar bu yüzden Allah'ın kalplerini kapatıp mühürlediği keyif ve zevklerine uyan kimselerdir. İman etmekle doğru yolu bulanlara gelince Allah onların hidayetlerini artırır ve takvalarını verir, ateşten korunmalarını ilham eder. Hala o inanmayanlar o kıyamet saatinin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte geleceğinin alametlerinden olan son peygamber gelmiştir. Artık o saat kendilerine geldiği vakit hatırlayıp tevbe etmelerinin faydası nereden olacak? O halde Resulüm, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hata veya kusurdan ibaret olan, günahına ve mümin erkeklerle mümin kadınların günahlarına mağfiret dile. Allah dönüp dolaştığınız yeri de sonunda duracağınız yeri de bilir. İman edenler, cihat hakkında bir sure indirilmeli değil miydi derlerdi. Fakat hükmü kesin ve açık bir sure indirilip de içinde savaş anılınca görürsün ki kalplerinde şüphe ve nifaktan bir hastalık bulunanlar üzerine ölümden baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi sana bakarlar. Halbuki onlara daha uygun olan itaat ve güzel sözdür. Emir ve iş kesinleşince cihat isteklerinde Allah'a karşı sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Ey münafıklar! İdariyi ele alırsanız, yeryüzünde hemen karışıklık çıkarmanız ve çeşitli usullerle akrabalık bağlarını parçalamanız sizden umulan bir şey değil midir? İşte bunlar Allah'ın kendilerini rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Hakikaten kendilerine Kur'an'la doğru yol belli olduktan sonra geri küfürlerine dönenleri şeytan buna teşvik etmiş ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Bunun sebebi o münafık olanların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan müşrik ve Yahudilere "Biz size peygamber ve İslam aleyhine bazı işlerde itaat edeceğiz" demeleridir. Halbuki Allah onların gizli konuşmalarını bilir. Artık melekler
yüzlerine ve

sırtlarına vurarak canlarını aldıkları zaman onların halleri nice olur. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ı kızdıran şeylere uymuşlar ve onun rızasından, samimi iman ve emirlerine itaatten hoşnut olmamışlardır. Bu yüzden Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, peygamber ve müminlere olan kinlerini Allah'ın hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Eğer dilersek sana onları, o münafıkları elbette gösteririz. Sen de kendilerini mutlaka simalarından tanırsın. Ayrıca sen onları sözlerinin eğik bükük olan üslubundan da hemen tanırsın. Allah bütün iş ve hareketlerinizi bilir. Andolsun ki içinizden mücahitlerle sabredenleri belirtip ayırt edinceye ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar da sizi imtihan edeceğiz. Şüphesiz ki o küfre sapanlar, halkı Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler ve onu dışlayanlar Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremezler. O bunların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygambere de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki o küfre, inkara sapan ve insanları Allah yolundan ve Müslümanca yaşamaktan men eden, sonra da bu küfür haliyle ölenler var ya, işte Allah onları asla bağışlamaz. Onun için ey müminler, düşmanla savaşta gevşemeyin ve siz daha üstünken onları barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir ve amellerinizi asla eksiltmez. Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Eğer iman edip de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, karşı gelmekten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı istemez. Yalnız zekat ve sadaka olarak bir kısmını ister. Eğer Allah sizden onların hepsini isteyip de sizi zorlasa cimri olurdunuz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda malının bir kısmını harcamaya çağrılan kimselersiniz. Ama yine de içinizde cimrilik edenler vardır. Oysa kim cimrilik ederse ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Sizse fakir, ona muhtaçsınız. Eğer ondan yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavim getirir de onlar sizin gibi hayırsız ve itaatsiz olmazlar. Fetih Suresi. Medine döneminde hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber Hudeybiye Antlaşması'ndan dönerken inmiştir. 29 ayettir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, biz sana apaçık bir fetih ve zafer yolu açtık. İnkar edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyeti yalnız Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar ve dilediğini azap eder. Allah çok mağfiret edendir, çok merhamet edendir. O Hudeybiye seferinden bahaneleri sebebiyle geri bırakılanlar, siz Hayber'i fethedip ganimetler almak için gittiğiniz zaman bize müsaade edin de peşinizden gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın kendi aleyhlerinde olan sözünü değiştirmek isterler. Çünkü Allah ganimetlerin yalnız Hudeybiye'ye katılanlara verileceğini vaat etmişti. De ki, siz bizim peşimizden gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurdu. Onlar, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar pek az anlayan, idrakleri kıt kimselerdir. O bedevilerden gösterdikleri bahanelere inanılıp da seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında pek savaşçı bir kavme karşı imtihan olarak harbe çağrılacaksınız. Onlarla
ya ölüp öldürünceye kadar savaşırsın.

savaşacaksınız yahut ön teklifinize göre ya savaşmadan teslim olup cizye vermeyi kabul ederler veya sayenizde Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Yok, eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi acıklı bir azapla azaplandırır. Ancak savaşa katılmamaktan dolayı köre bir sorumluluk yoktur. Topala bir sorumluluk yoktur. Hastaya bir sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki Hudeybiye'de ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştu. İşte Allah kalplerindeki sadakatlerini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirip hem kendilerini yakın bir zafer olan Hayber'in fethiyle hem de alacakları birçok ganimetlerle mükafatlandırdı. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bundan böyle alacağınız daha birçok ganimet de vaat etti. Şimdilik bu Hayber'inkini size peşin verdi. İnsanların size uzanacak ellerini sizden çekti. Bilesiniz ki bu, müminlere Allah'ın yardım edeceğine bir delil olması ve sizi doğru bir yola çıkarması içindir. Size Allah, henüz güç yetirip ele geçiremediğiniz, fakat Allah'ın onlara kuşattığı diğer zafer ve ganimetleri de vaat etti. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle Hudeybiye'de sulh değil de savaş yapsalardı, mutlaka arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardı. Allah'ın öteden beri cari olan süre gelen sünneti, kanunu budur. Peygamberlerini ve gerçek inananları üstün getirir. Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın. Ey müminler! Onlara karşı size zafer verdikten sonra Mekke'nin içinde Hudeybiye'deki sulhten dolayı onların ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Onlar hem kafir olan, inkar eden, hem de sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve orada bekletilen kurbanları kesim yerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz bilemediğiniz, imanını gizleyen mümin erkeklerle mümin kadınlar olup da bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu sebeple onlardan size bir sıkıntı ve günah, mesuliyet isabet edecek olmasaydı, Allah ellerinizi onlardan çekmez, Mekke'nin savaşla fethine izin verirdi. Allah, dilediğine rahmeti eriştirmesi için böyle yapmıştır. Eğer onlar, Mekkeli müminlerle kafirler seçilip ayrılsalardı, onlardan küfre sapan, inkar edenleri ellerinizle elbet acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafir olanlar, kalplerine asabiyeti, cahiliye asabiyetini, kibir ve bağnazlığını koymuşlarken, Allah da Resulünün ve müminlerin üzerine huzur ve güvenini indirdi ve öfkelerini dindirdi. Onları takva kelimesine, tevhide yani La ilahe illallah kelimesine ve sulh akdine vefaya bağladı. Zaten onlar da buna layık ve buna ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki Allah Resulüne o rüyayı hak ile doğru çıkardı. Allah dilerse güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş ederek ve kiminiz saçlarınızı kısaltarak korkusuzca mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Fakat o sizin bilmediklerinizi bildi de önce yakın bir fetih olan Hayber fethini verdi. O Allah bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an'la hem de son hak din İslam'la göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Muhammed
Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olan müminler, kâfirlere, İslam karşıtlığı yapanlara karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok şefkatlidirler. Onların namazda rükû yaptıklarını ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'tan daima lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin eserinden meydana gelen nişanları vardır. Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini çıkaran, derken onu filizini kuvvetlendiren, kalınlaşan, zamanla gövdesi üzerinde doğrulup dikilen bir ekin gibidir ki, ekincilerin hoşuna gider. Allah Resulü'nün ashabıyla birlikte böyle gelişip kuvvetlenmesinin misalle anlatılması, çekememezliklerinden dolayı kâfirleri öfkelendirir. Allah, içlerinden iman edip de salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Sure, adını 4. ayette geçen odalar anlamındaki hucurat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İşlerinizde, söz ve hükümlerinizde Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a saygılı olun, emirlerine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin. Konuşurken birbirinize bağırdığınız gibi çağırmak için ona bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Doğrusu Allah'ın Resulü yanında seslerini kısanlar, edepli olup benliğini öne çıkartmayanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana ait odaların ardından seni çağıranlar var ya, onların çoğu saygıya akıl erdiremezler. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar seni çağırmayıp sabretselerdi, kendileri için elbet daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Şayet bir fasık, yalancı, günahkar size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir kavme kötülük eder de yaptığınıza kesinlikle pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı isteğinizle sevdirdi. Onu kalplerinize süs yaptı. Kalpleriniz onunla süslendi. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da olduğu gibi çirkin gösterdi. İşte bu özelliklere sahip olanlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Bu haller Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak verilmiştir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşurlarsa hemen aralarını düzeltin. Eğer onlardan biri hala Allah'ın hükmüne boyun eğmeyip diğerine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldırana karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işinizde adil davranın. Çünkü Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki rahmete nail olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Ola ki alay edilen adamlar Allah yanında kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlara alay almasın. Ola ki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İman ettikten sonra
kişinin fasıklık damgası yemesi veya din ve ahlak sınırını aşması ne kötü isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı kötü veya suç isnadı içerebileceğinden günahtır. Birbirinizin gizli kusurunu casus gibi araştırmayın ve biriniz diğerini çekiştirmesin. Herhangi biriniz normal insan olarak ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz değil mi? Bu halde Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Irkınız ve şahsınızla övünmeniz için değil, sırf iyilik uğrunda tanışasınız, yarışıp ve yardımlaşasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hiç şüphesiz ki sizin Allah yanında en şerefliniz, en takvalınız, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayanınız ve günahlardan sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberi olandır. Çöldeki bedevi Araplar gelip iman ettik dediler. De ki, siz gönülden iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, teslim olduk deyin. Henüz iman kalplerinize tam girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne tam itaat ederseniz imanınız sahih ve kamil olur. O da amellerinizin sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne inanan, sonra bunda şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar imanlarında doğru olanların ta kendileridir. De ki, siz dindarlığınızı Allah'a mı öğretiyorsunuz? Halbuki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Allah her şeyi bilendir. Onlar, İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. Seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Aksine, Allah sizi imana eriştirmekle sizi minnet altında bırakır. Eğer imanınızda doğru kimselerseniz Allah'a minnettar kalın. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin görünmeyenini bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 38. ayeti Medine döneminde inmiştir. Adını ilk ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kaf, çok şerefli Kur'an hakkı için. O kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldi diye şaştılar da, bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirilecekmişiz? Bu ihtimalden bile uzak bir dönüştür, dediler. Kara toprağın onlardan neleri yiyip eksilttiğini elbet bilmişizdir. Yanımızda her şeyi zapt eden bir kitap vardır. Buna rağmen onlar kendilerine hak olan Kur'an ve peygamber gelince yalanladılar. Şimdi onlar fikren sıkıntılı bir kararsızlık içindedirler. Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı? Biz onu nasıl bina ettik, kurduk ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yere de buna rağmen bakmadılar mı? Onu nasıl yayıp döşedik ve ona sabit ulu dağlar koyduk? Orada gönülleri açan her çeşit çift bitkilerden bitirdik. Bunların hepsini Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek, kulluk görevini hatırlatmak için yaptık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o suyla
ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilerek çıkış da böyledir. Resulüm, onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Salih'in kavmi Semud, Hazreti Hud'un kavmi Ad, Firavun ve kavmiyle Lut'un kardeşleri yani kavmi de yalanlamıştı. Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı ve Himyer meliki olan Tübba kavmi de. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Biz ilk yaratışta aciz mi kaldık ki tekrar diriltemeyelim? Hayır, onlar yine de bu yeni yaratıştan şüphe içindedirler. Ve hiç şüphesiz insanı biz yarattık ve nefsinin, duygusunun ona ne vesvese verip düşündürdüğünü biliriz. Çünkü ilmimizle biz ona şah damarından, kendisinden daha yakınız. Unutma ki insanın sağında ve solunda oturan iki kaydedici melek onun söz ve hareketlerini kaydedip durur. O bir söz söylemeye görsün. Kesinlikle yanında yazmaya hazır bir gözcü vardır. Bir gün ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir. Gerçeği de ortaya getirir. Ey insan, işte bu senin kendisinden kaçtığın şeydir denilir. Sura da üfürülür. İşte bu tehdit edilen azap günüdür. O gün Rabbin huzuruna herkes beraberinde bir sevk edici, muhafız ve bir şahit olduğu halde gelir. Kuşkusuz sen dünyada bundan gaflette habersizdin. İşte senin gözünden perdeni kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Onun yoldaşı olan melek, işte yanımdaki yazılı şey hazırdır der. Allah iki meleğe de Rabbini tanımayan her inatçı nankörü, hayra ve İslam yoluna bütün gücüyle engel olanı, azgını, imanda şüpheci olanı atın cehenneme. Allah ile beraber başka sahte ilahlar edinen, Allah yerine onlara, onun emir ve ilkelerine bağlananı şiddetli azabın içine atın buyurur. Arkadaşı olan şeytan, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat o kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size azabıma dair tehdidi önceden peygamberlerim aracılığıyla gönderip bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennetse muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlara uzak değildir. Artık yakınlaşmıştır. İşte size vaat edilen bu cennet, her tevbeyle Allah'a yönelen, onun buyruklarını koruyan, görmediği halde Rahman'dan her yerde korkan ve onun itaatine yönelmiş bir kalple gelen kimse içindir. Onlara selametle girin oraya. İşte bu ebedilik günüdür denilir. Orada onlar için istedikleri şeyler vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Bunlardan önce nice inkarcı nesilleri helak ettik. Oysa onlar kendilerinden kuvvetçe daha güçlüydüler. Ölümden kurtulmak için ülkeleri delik deşik ettiler. Ama hiç kaçacak bir yer var mı? Şüphesiz ki bu zikredilenlerin hepsinde kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından evvelki vakitlerde Rabbini hamd ile tesbih et, namaz kıl. Gecenin bir kısmındaki namazlarda ve secdelerin, namazların arkalarında onu tesbih et. Seslenen İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün bütün insanlar Sura 2. üfürülüşteki o korkunç çığlığı

0: gerçek olarak işitecekler. Bu dirilip çıkma günüdür. Öldürecek de diriltecek de kesinlikle biziz, biz. Dönüş de ancak bizedir. O gün süratle mahşer yerine koşmak için yer onların üzerlerinden yarılır. İşte bu bir haşr toplamadır ki bu bize göre çok kolaydır. Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Zariyat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 60 ayettir. Birinci ayette geçen zariyat kelimesi surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savurup kaldıran rüzgarlar, yağmur yükünü taşıyan bulutlar, kolayca akıp giden gemiler ve bütün işleri dağıtan melekler hakkı için. Şüphesiz size vaat edilenler elbet doğrudur. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. Muntazam dalgalı yollara, yörüngelere, galaksi ve diğerlerine sahip gök hakkı için. Doğrusu siz peygamber hakkındaki o kahindir, şairdir, sihirbazdır şeklindeki sözlerinizde çeşitli çelişkiler içindesiniz. Oysa imandan döndürülen aklı çarpık kimseler ondan döner. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar. Onlar bir cehalet ve sapıklık içinde imandan gafil kalmış kimselerdir. Onlar alay ederek o hesap ve ceza günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateş üzerinde azaba uğratılıp kıvranacaklardır. Onlara azabınızı tadın. Bu dünyada acele gelmesini istediğiniz azaptır denilir. Hiç şüphesiz muttakiler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alıp razı olmuş olarak cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce güzel hareket ederlerdi. Onlar ibadet etmek için ancak gecenin az bir kısmında uyurlar, seherlerde dua edip istiğfar ederlerdi. Kendilerinin mallarında hem dilenen hem de istemekten çekinen yoksul için bir hak vardı ki bunu bilip verirlerdi. Kesin inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi yaratılışınızda da ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Gökte hem rızkınızın sebepleri hem de size vaat edilen şeyler vardır. İşte göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o vaat edilenler sizin konuştuklarınız ses gibi apaçık gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi artık sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. Buyurun yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. Korkma, dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve ''Nasıl çocuğum olur, ben kısır bir koca karıyım.'' dedi. Onlar, ''Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.'' dediler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 26'yı dinlediniz. Akra

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 26'yı dinlediniz.
1: Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: aleyke bit tıybil kelam ve bezdis selam ve it'amut ta'am sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, dersin başında metnini okuduğum hadisi şerif, Peygamber Efendimizin 3 öğüdünü ihtiva ediyor. Buyurmuşlar ki, aleyke bitıbil kelam. Aleyke, Arap dilinde senin boynuna borç olsun, senin üzerine vacip olsun, senin şunu yapman senin üzerine gerekli olsun manasına bir tabir. Yani sana şunu tavsiye ederim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aleyke, sana şunu tavsiye ederim. Bir tıybil kelam. Tıyb, iyi. Kelam, konuşmak. İyi konuşmak, güzel konuşmak. Yani bütün